ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Maximum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir de

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 10 Temmuz 2026 Cuma sabahındayız. Haftanın son iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Değerli dinleyenler, Ankara'daki NATO zirvesi geride kalırken zirveden Türkiye'nin payına ne düştü merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın mensuplarıyla basın toplantısı düzenlemişti. Soru cevap kısmında NATO zirvesi kapsamında neler konuşuldu, neler ele alındı, hangi konular ele alındı ve detayları cevaplandırmıştı. Ayrıca zirveyi dünya gündemine taşıyan ilginç anlar halen konuşulmaya devam ediyor. Japonya Başbakanı'nın bardak suyu muma benzetmesi ve Türk kahvesine dizdiği metiyelerden tutun da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Beştepe'ye girerken mehter takımının Ceddin'deden marşını çalması, Macron'un otelinin bulunduğu caddede koşu yapması ve fotoğraf çekimine gözlükle çıkması, Trump'ın Türkiye'de tüm yaptırımları kaldıracağım, F-35 konusunda sorun yok demesinin ardından Amerikan medyasına daha kararımı vermedim demesi, yine Trump'ın Japonya İslam Cumhuriyeti demesi, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın beyaz sneaker ayakkabıları, Belçika Savunma Bakanı Theo Franke'nin Atatürk ve Türk bayraklı zafer işaretli fotoğrafı zirveye damga vuran ilginç karelerdi. Bir de trajikomik olaylar yaşandı. Donald Trump tam da zirve sırasında İranlı ateşkesi bozdu, saldırı talimatı verdi. İran'ı bombaladı Amerika. Ankaralılar evlerinden çıkamadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye sürekli yardım eli uzattığını ileri süren Avrupa Devlet Başkanları'nın zirvede Zelenski'nin yanına bile yaklaşmama çabaları gerçekten trajikomik olaylar olarak öne çıkıyor. Zirvede İran konuşuldu, NATO 3.0 konuşuldu fakat ne İsrail'in Lübnan'a saldırıları ne de Gazze ablukası ve saldırıları konuşulmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir soru üzerine Gazze konusunu ele aldığını söyledi Donald Trump'la görüşmesinde. Ne de olsa patron Trump zirvedeydi, o ne derse o konuşuldu zirvede. NATO heyeti Anıtkabir'i ziyarette bulundu ama gelen diğer devlet başkanları Anıtkabir'e gitmedi. Sadece Amerika Genelkurmay Başkanı'nın Anıtkabir ziyareti sosyal medyada yer aldı. 37. zirve Arnavutluk'ta olacak fakat Ankara'daki zirve tüm zamanların en iyisi olarak da tarihte yerini alacak gibi gözüküyor değerli dinleyenler.

Evet, programımıza başladık. NATO ile başladık ve NATO ile devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında Ankara'mızın tanıtımına büyük katkı sunan, zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşerilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra ettiğimiz zirveye NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetli iştirak etmiştir, dedi. Alınan güvenlik, ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirleri, liderlerin güvenliği, şehir hayatının sürdürülebilirliği ve uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle planlanmış, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksatılmamasına özellikle ehemmiyet gösterilmiştir ifadelerine yer verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi sonrası Ankaralılara teşekkür paylaşımı öne çıkmış değerli dinleyenler. Netanyahu'nun F-35 paniği bitmiyor. Yalnız Trump halen F-35 konusunda Türkiye'ye verme konusunda kararını vermediğini Amerikan medyasına ilettiğini programımızın başında sizlere aktarmıştık. NATO'dan Türkçe teşekkür deniliyor. Petrol akışı devam edecek. Bakan Bayraktar duyurdu. Irak'tan Ceyhan'a anlaşma son aşamaya geldi deniliyor. Silahlarıyla birlikte kıskıvrak yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar. Maganda dehşeti deniliyor haber başlıklarıydı. Hürriyet.com.tr'de değerli dinleyenler.

Efendim radyonuzda birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı ifadelerini kullanmış sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuş Hazine Bakanı. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Karadağ Başbakanı, Slovakya Cumhurbaşkanı ve Arnavutluk Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirmiş ayrı ayrı değerli dinleyenler. Galatasaray sona yaklaşıyor denilmiş Greenwood sürprizi, yeni teklif var. Fenerbahçe transferde halen avantajlı konumda deniliyor. Beşiktaş transferi resmen açıkladı denilmiş. Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına çağrı, bu sene daha zor olacak diye bir açıklamada bulunmuş. İzlanda Başbakanı'nı gülümseten karşılama deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında Ankara'mızın tanıtımına büyük katkı sunan, zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşerilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerini kullandı değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Efendim radyonuzda birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. NATO zirvesinde menüde yer aldı. Üreticisini memnun etti deniliyor. Banka müdürü dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Su fiyatlarına tepki. 1 litresi 60 lira, maliyeti 7 katına çıkardılar denilmiş haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Yine haber başlıkları, detay haberler, sıcak gelişmelerle devam edelim. Eskişehir'de kan donduran olay deniliyor. Eskişehir'de ağzı bantlanarak bir poşetin içinde çöpe atılan yavru kedi tesadüfen oradan geçen bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı denilmiş. Amerika İran'a yeni saldırı dalgası başlattı. 2 günde yaklaşık 170 askeri hedefe düzenlediği hava saldırılarının ardından İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu Amerika. Sistan ve Belucistan, Buşehir ve Hürmüzgan eyaletlerinde peş peşe patlama seslerinin duyulduğu belirtilmiş. Beyaz Saray Trump ve Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı. Erdoğan'dan NATO zirvesi paylaşımı başarıyla tamamlamış bulunuyoruz denilmiş. AK Parti sözcüsü Çelik'ten ayet yazılı pankart tepkisi haber başlıklarıydı.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş. Reklam.
1: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
2: Efendim radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Birinci sayfa haberlerine sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı okul ve kurumlara ait internet siteleriyle sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar için yeni bir uyarıda bulundu. Bakanlık kişisel veri içeren içeriklerin incelenerek tespit edilmesi halinde kaldırılmasını istemiş değerli dinleyenler. Trendyol birincilik ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü iki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Leeds United'dan ayrılan Fransız kaleci Lilian Meslier'i kadrosuna kattı deniliyor. İzmir sokak ortasında Maganda dehşeti denilmiş, İzmir'in Konak ilçesinde bir işletmeye silahlı saldırı düzenleyen ve sokak ortasında tüfekle ardı ardı ateş açan iki şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Sokaktaki dehşet anları kameraya yansıdı deniliyor değerli dinleyenler. Bendik Spor eski futbolcusunu teknik direktör olarak göreve getirdi. Ümit Eskiköy, Bendik Spor'un yeni teknik direktörü olarak göreve başladı deniliyor. Yeditepe Üniversitesi'nden ayet yazılı pankartın kapatılmasına ilişkin açıklama denilmiş. Yeditepe Üniversitesi mezuniyet töreninde açılan Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın önünün bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesine ilişkin olayla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığını duyurmuş değerli dinleyenler. Bu konuyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama var. Biraz sonra o açıklamayı da sizlere aktaracağız. Sonrasında birinci sayfaya devam edeceğiz.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyet.com.tr'ye göz atacağız. Yeditepe'deki ayetli pankart tartışmasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Pankart uzun süre açık kalmış deniliyor ve o görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 64 ara karar etkin pişmanlıkçı hakkında suç duyurusu deniliyor. Yeditepe Üniversitesi'nden ayet pankartı krizi YÖK soruşturma başlattığını duyurmuş. Ankaralılara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump'la masada olan konuları hatırlattı deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO mesajları denilmiş. Kassa yaptırımları nedir? Süreç nasıl işleyecek? En olası senaryo deniliyor. Süper Lig'de fikstür belli oldu. İlk hafta maçları belli oldu denilmiş. İlk haftada 2026-2027 Süper Lig'de ilk hafta maçlarında Gençlerbirliği Fenerbahçe ile Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile Beşiktaş Eyüpspor'la ve Kasımpaşa Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. İlk derbinin tarihi belli oldu. İlk derbi 4. haftada Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanacak. 6. haftada Trabzonspor Galatasaray'ı, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş'la, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe ile, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray'la ve 15. haftada da Fenerbahçe Trabzonspor'la derbide karşı karşıya gelecek deniliyor. Trendyol Süper Lig 14 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Alanya Spor maçıyla başlayacak denilmiş.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberleri, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrenci sahnede "Emrolunduğun gibi dost doğru ol" ayetinin yazılı olduğu pankartı açmış ve pankart bazı öğrenciler tarafından indirilmeye çalışılmıştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Çelik sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Emrolunduğun gibi dost doğru ol" hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alımlarına büyük bir utanç yazdılar ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Faruk Kanca'nın dünkü oturumda meclis üyesi Alper Öztürk'e yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle özür dilemesi istendi. Kanca'nın özür dilememesi üzerine CHP grubu meclis toplantısını terk etti. İşte ayrıntılar deniliyor değerli dinleyenler. Beşiktaş transferi resmen açıkladı, imzalar atıldı deniliyor. Beşiktaş milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu ve imza atıldığı belirtilmiş. Zincir marketler Tanju Özcan'dan şikayetçi olmadı, şirketlere baskı kurduğu iddiasıyla tutuklanmıştı denilmiş. İspanyol kulüpten Greenwood hamlesi Fransızlar duyurdu denilmiş. Pilot uçaktan atlayarak intihar etti, öğrencisine "ne yapmam gerektiğini biliyorsun" ifadelerini kullandı. Doktorun aday memurluğuna son verildi. Erlere tarihi geçmiş ilaç verildiği iddiasında bulunulmuştu değerli dinleyenler. NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan ve dün sabah adliyeye sevk edilen 13 TKP'li vatandaş savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmişti. 13 kişiden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen 3 kişi yurtdışı yasağı, ev hapsi ve ev hapisleri sonrası imza şartıyla da serbest bırakılmış TKP'liler hakkında karar verildi deniliyor. Cumhuriyet.com.tr'de yer alan bir haberdi değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212-56-56 0543-746-3754.

21 Temmuz'dan sonra yeni bir oluşum olabilir. CHP'li vekil masadaki 3 anketi paylaştı denilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'in seçilmiş başkanlarından tepki, bu kayyımı asla boyun eğmeyeceğiz deniliyor. Aktaş davasında 16. gün sona erdi, tutukluluk incelemesi yapılacak deniliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO zirvesi sonrası ilk açıklama, Trump'ın kısıtlamalara ilişkin mesajları da yanıt verilmiş değerli dinleyenler. Mardin'de 15 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde bulundu denilmiş. Başakşehir transferi resmen duyurdu. Tunceli valisi açıkladı, 3272 mayın temizlendi. Define aramak için girdiği mağarada kayboldu, 5 kişi gözaltına alındı. HKP Genel Başkanı Nurullah Efe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ormanda bir kişiyi yaraladı, kaçarken tır çarptı. Özgür Özel'in açıklamaları var, Tahir Çetin ve Ali Faik İnter paylaşımı deniliyor. Diyarbakır'da tarlaya uçan cipteki bir ağır 5 kişinin yaralandığı belirtilmiş. Bursa'daki NATO operasyonunda 3 kişiye tutuklama deniliyor. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Malatya'da 71 yaşındaki bir kişi evine yakın mesafedeki mezarlıkta ağaca asılı halde ölü bulundu deniliyor. Amerika İran'a yeni saldırı dalgası başlattı deniliyor. Ankara'daki zirve devam ederken Amerika İran'la ateşkesi bozmuş. Hürmüz'de yaşanan olaydan dolayı İran'a saldırı başlatmıştı. Amerika 2 günde toplamda yaklaşık 170 askeri hedefe düzenlediği hava saldırılarının ardından İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuş. İran'ın Sistan ve Belucistan'la Buşehir ve Hürmüzgan eyaletlerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğu belirtilmiş haberin detayında değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Haber başlıkları ve detay haberlerini tekrar sizlere hatırlatalım ve bu bölümümüzle birlikte haber turumuzu sonlandıralım değerli dinleyenler. İzmir'de sokak ortasında maganda dehşeti deniliyor. Emekli maaşı için E-Devlet formülü denilmiş. Yeditepe Üniversitesi'nden ayet yazılı pankartın kapatılmasına ilişkin açıklama denilmiş. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. NATO zirvesini başarıyla tamamladık ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük yoğun Ankara zirvesi Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren bir aktör olduğunu göstermiştir ifadelerini kullanmış. Yine Ankaralılara teşekkür etmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'da anma etkinlikleri düzenlenecek deniliyor. İran basını İran'da patlama sesleri duyuldu haberini kamuoyuyla paylaşmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO zirvesini başarıyla tamamladık mesajını sosyal medya hesabından aktarmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Selam'ı ağırlayacak deniliyor. İki ilde yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama denilmiş. Ankara valisi Can Bolat'tan Ankaralılara NATO zirvesi teşekkürü deniliyor. Ordu'da denize girilmesine izin verilmeyeceği belirtilmiş. Çorum'da otomobil park halindeki araca çarptı. İkisi polis, 4 kişi yaralandı. Bağcılar'da kontrolden çıkan bir otomobil markete girdi. Bir kişi yaralandı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Detayları aktaralım. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısı var. Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istenmiş Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. 10 Temmuz 2026 Cuma sabahında haftanın son iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Bu programla haftamızı kapatıyoruz. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak ve 13 Temmuz Pazartesi sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. O güne kadar her şey gönlünüzce olsun. İyi hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşçakalın.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Saat 10.
0: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler motorin fiyatlarını artırdı. Tokat'ta motorin litre fiyatı 71,58 TL'ye yükselirken zam sürücülerin bütçesini zorladı. AK Parti Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat'ın eğitim ve kültür altyapısını çağın gereksinimlerine uygun hale getirmek için projeleri hızlandırıyor, kütüphane yatırımlarını takip ediyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Yükseköğretim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur'an, I-Kerim'den ayet içeren pankartın engellendiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Üniversite, engellemenin pankarttan değil taşıyan kişiden kaynaklandığını savundu. Zonguldak'ta trafik kazası sonrası otomobil sürücüsü EK, motosikletli BD'yi kırılan dikiz aynasıyla darp etti. Yaralanan BD hastanede tedaviye devam ederken EK, adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyerek 18 şüpheliyi yakaladı ve emniyete götürdü. 2026 LGS sonuçları için geri sayım başladı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler Rota Marif, MBGov, TR üzerinden okul bilgilerine, puan durumuna ve yüzdelik dilimlere kolayca erişebilecekler. Güney Koreli SK Hynix, ABD'de gerçekleştirdiği halka arzla 26,5 milyar dolar topladı. Yapay zeka sektöründeki büyümeden yararlanan şirket, Nasdaq'ta işlem görecek ve yeni çip fabrikalarına yatırım yapacak.
0: Spor.
2: FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda kırmızı kart gören Jarel Kuansah'a 2 maç men cezası verdi. Kuansah, çeyrek final ve olası yarı finalde forma giyemeyecek. Konyaspor As Başkanı Yusuf Küçükbakırcı, Adil Demirbağ için Trabzonspor ve Başakşehir'in resmi teklif sunduğunu ancak beklentilerin karşılanmadığını açıkladı. Teknik direktör Okan Buruk, başarılı kaleci Jankat Yılmaz'ın Galatasaray kampında kalmasını istedi. Geleceği kamp sonrası netleşecek, Göztepe yabancı kaleci tercih etti.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 99 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
2: Tokat'ta hava az bulutlu başlayıp zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 30 dereceye ulaşırken orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Yozgat'ta ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net

0: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de Namık'ın Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Çakşan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Simge ile yaptık. Öpeceğim radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Neslihan Demirtaş'a devam ediyoruz. Maraşal, hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

radyonuzdaydı. Benim hayatımızda pek çok sorunun çözümünü internette buluyoruz biliyorsunuz. Buna sağlık da dahil ama özellikle hep söylüyoruz zaman sağlık konusunda uzak durun diye. Alışverişleri internet yapıyoruz falan filan. Bakınız bu da ev siparişi. İnternetten sipariş ettiği evi bir saatte inşa edip işine yerleşti. Bu mu? Bu var ama burada da var ya. Bu tiny house falan da değil ama böyle daha bir şey gibi. Nasıl derler onlara? Yazıyor mu burada bakalım. Bir adam internetten ev sipariş etti. Alışılmışın dışında olan bu alışveriş biçim başarılı bir şekilde gerçekleşti ve sipariş ettiği ev adamın eline ulaştı. Demonte olarak. Çok bilindik bir mağaza o değil tabii de o geliyor insanın ağzına, aklına. Ev alıyorsun, ev demonte geliyor, sen montajlıyorsun. Arjantin'in Santa Fe eyaletinde yaşayan bir çift, kiralık evlerinin sözleşmesi bitmek üzereyken hayatlarının en büyük barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Ev sahiplerinin mülkü 6 ay içinde boşaltmalarını istemesi üzerine ne yapacağını bilemeyen aile yeni ev bakacaksın. Bir de 6 ay çok uzun bir süre zaten yani. Bulursun. Geleneksel yöntemlerle ev inşa etmenin hem çok pahalı hem de çok uzun süreceğini fark etti. Tam her şeyden ümidini kesmişlerken aradıkları çözümü binlerce kilometre uzakta internet üzerinden verdikleri sıra dışı bir siparişte buldu. Ev sahibi Leticia, Arjantin'deki yerel inşaat maliyetlerinin bütçelerini fazlasıyla aştığını fark etti. Bölgede geleneksel bir betonarme evin metrekare maliyeti 1400 doları bulurken, yerel prefabrik evler bile metrekare başına 1000 ila 1200 dolar arasında değişiyordu. Çareyi Çinli bir modüler ev üreticisinde bulan çift, maliyeti inanılmaz bir seviyeye çekmeye başardı. Çin'den sipariş ettikleri 72 metrekarelik evin metrekare maliyeti nakliye dahil sadece 700 dolara denk geldi. Bu da çok az değil ha, söyleyeyim bak. Üretim süreci deniz yoluyla okyanus aşırı nakliye, gümrük vergileri ve kurulum da dahil olmak üzere her şey aileye toplamda 50 bin dolara mal oldu. Ondan dedim yani ben bunu daha uygun fiyata biz... Var benim arkadaşlar var bu işte. 50 bin dolar bir dakika ne kadar ediyor? Şuradan bakalım hemen yuvarlak bir şekilde. 50. Oo, bu çok para. Yani çok para derken böyle bir ev için. Bence. Aile risk almamak için tüm tasarım sürecini Çinli üreticiyle internet üzerinden milimetrik olarak planladı. Gümrük ve ithalat prosedürlerinde ise hiçbir sürprizle karşılaşmamak adına uzman bir ithalatçı ile işbirliği yaptı. Abi kargoya veriyorlar geliyor işte daha ne bu kadar. Amma kımkımladınız ha. İlk mesajın atılmasından evin Arjantin'deki araziye ulaşmasına kadar geçen toplam süre sadece 4 ay oldu. Dev bir konteyner içinde zaten evde konteyner konteyner evet konteyner gibi yani. Dev bir konteyner içinde aileye ait arsaya indirilen evin kurulumu ise kelimenin tam anlamıyla bir hız rekoru kırdı. Dar bir arazi olmasına rağmen profesyonel bir inşaat ekibine ihtiyaç duyulmadı. Çift aile yakınları ve arkadaşlarının yardımıyla adeta bir origami gibi katlanmış halde gelen evi sadece bir saat içinde tamamen açarak oturuma hazır hale getirdi. İyi güzel temel memel peki bunu giderler mi derler? Kanalizasyon falan ben ne yaptı su ne yaptınız onlara? Dışarıdan bakıldığında sıradan bir evi aratmayan bu 72 metrekarelik modüler yapının içi akıllıca tasarlanmış işlevsel özelliklerle dolu. Tamam geniş iç mekan demiş. Tak çalıştır tesisat. Elektrik, internet ve su boruları gibi tüm altyapı tesisatları Çin'deki fabrikada hazır olarak döşenmiş durumda. Tek yapılması gereken ana hatta bağlamak. Tamam da evladım ana hatta oraya nasıl çektin? Bizdeki asıl merak ettiğimiz konu bu yani. Tamam evdeki her şey hazır. Bunlar da zaten hazır bir şey yapıyor ama bulunduğun yerde yani evi koyduğun yerde bu altyapıyı nasıl yaptın? Bir de belediyeler çok sıcak bakmıyor buna bak günümüzde söyleyeyim. Bizde zaten çoğu şey kaçak olarak görülüyor. Tarla marla varsa eyvallah yoksa sıkıntı. Tamam Arjantin eyvallah da bir yere kadar. Çelik bir iskelet üzerine inşa edilen evin iç panellerinde tamamen organik ve sağlıklı bir malzeme olan bambu lifleri kullanılmış. Taşınabilir lüks diyor ama o taşınabilir lüks bilmiyorum fiyat araştırmasını iyi yapmamışlar. Bence Türkiye'de daha hesaplı olurdu. Yani orada 2,5 milyonu falan buluyor. Bir konteyner ev yani alt üstü. Bizde bir dünya tiny house var kardeşim onlardan pazarlar. Hem şekil olarak daha iyi yani. Bir de bunu yazın ne yapacak? Cayır cayır yanar bir ya. Neyse efendim bu şekilde çözüm bulmuşlar. Artık Arjantinli çiftin kendi evleri var.
kira ödemeyecekler. Arsa kısmını nasıl çözdüler onu bilemiyoruz. Gece kondu mudur? Ya da bir bahçeye mi çöktüler? Onunla ilgili detay vermemişler ama en azından artık bir evleri var.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Barış Şımarık radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, yeni kuşaklar daha hızlı yaşlanıyor denmiş. Adamların görmediği bir şey kalmadı ki. Şu genç ömürlerinde. Amerika'da yapılan yeni bir çalışma, genç kuşakların biyolojik açıdan önceki nesillere kıyasla daha hızlı yaşlanıyor olabileceğini ortaya koydu. Mesela kendi adıma çok genç kuşak sayılmam ama çok öyle yaşlı kuşak da sayılmam. Öyle düşünüyorum hayatımı. Çünkü arkadaşlarımızla beraber hatta düşünüyoruz. Hakikaten görmediğimiz bir şey kalmadı yani. Ekonomisinden tut. Ya pandemi yaşadık biz ya. Pandemi yaşadık yani. En son 1200'lü yıllarda, 1300'lü yıllarda görünenleri biz burada yaşadık yani. Bir görmediğimiz uzaylı kaldı. Muhtemelen onlar var. Gizliyorlar kendilerini. Bir zombiler kaldı. Uzaylılar konusunda hep söylerim. Yani ben var olduklarına inanıyorum ama ne tür bir profil onu bilmiyorum. Hani hep böyle bize filmlerde gösterilen türden midir değil midir, o konuda kafada şüphe var. Ama insanlara baktığımız zaman muhtemelen az çok insanlara benzetiyorlar. Çünkü ilişkiye girenler var uzaylılarla. İki ablamız biliyorsunuz, bir tanesi İzmir'den, bir tanesi ya İngiltere'ydi ya Amerika'ydı. Baya baya romantik ilişki yaşadılar. Yani onlar bize romantik dedi. Biz artık ne yaşandığını bilmiyoruz. Benim bu durum erken yaşta kanser gelişme riskini artırabilir denmiş. Son yıllarda 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişilerde kanser vakalarının artması bilim insanlarını bu eğilimin nedenlerini araştırmaya yöneltti. İşte tamam, nedenleri saydık zaten az önce. Diğer taraftan gel, mesela bir kalp krizi vakası var önceden. Erkeklerde 55 yaş ve üstü riskli olarak görülürdü ama günümüze baktığımız zaman 45'e kadar düştü, hatta 40'a kadar düştü maalesef. Hani öyle yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz, gel sor. Gel sor demeyeyim, zaten sen de aynı şeyi yaşıyorsun da. Amerika'daki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarının yayınladığı yeni bir çalışma, genç kuşakların biyolojik açıdan önceki nesillere kıyasla daha hızlı yaşlanıyor olabileceğini ve bunun erken yaşta kanser gelişme riskini artırabileceğini ortaya koydu. Ne yediğimiz gıdalar gıda, ne içtiğimiz sular su, hava ayrı bir şey. Mesela bir tane haber vardı, rahatlamak için derin nefes alın diye bahsediyordu, az önce gözüme çarptı. Derin derin nefes almaya kalksak öksürmeye başlıyoruz. Yani daha ne yapsın bu yeni kuşak, daha ne yapsın yani? Bilim insanları takvim yaşı ile biyolojik yaş arasında önemli bir fark olduğunu vurguluyor. Takvim yaşı kişinin doğumundan bu yana geçen süreyi ifade ederken, biyolojik yaş dokuların, organların ve vücut sistemlerinin ne kadar yıprandığını gösteriyor denmiş. Bu nedenle aynı yaşta iki kişinin biyolojik yaşı epey farklı olabiliyor. Bir de artı tabii bu işin teknoloji boyutu var günümüzde. Artık teknolojiyle beraber iyiden iyiye yavaşladık. Ağır bir hayat sürdürüyoruz hareket anlamında. Bütün iletişimi teknoloji üzerinden kurmaya çalışıyoruz. Bu da bizi sosyalleşmeden uzaklaşıyor. Biz sosyal medyayı sosyalleşme olarak algıladık. En büyük hatalarımızdan biri bu oldu. Ama ısrarla bunda devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok, hayatın gerçeklerinden bir tanesi. Sosyal medyayı yok saymayı saymamamız gerekiyor. Ama ve lakin sosyal medya sosyalleşme yeri değil yani. Bunu da anlamamız gerekiyor. Hal böyle. Hareketsiz beden, zayıflamış beden, ne bileyim güneşe, çık güneşe mesela, al bende yoktu, güneş alerjisi başladı. Güneşe çıkamıyorum, nedir, krem sürmem gerekiyor, 50 faktör. Benim gibi bu sorunu yaşayan bir dünya insan var. Özellikle saçı az olanlar. Tepeden güneş böyle koydu muydu ışığı, vallahi şekilden şekilde giriyoruz yani. Hal böyle olunca tabii ki biyolojik yaş falan filan hak getire, çöküyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Böyle devam edeceğiz edebildiğimiz kadar.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bakınız, Amerika'ya gidiyoruz. Kafayı sana bir kere taktım. Oo, bunlar niye böyle ya? Kimler olduğunu anlayacaksınız şimdi. Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis merkezinde, Louisiana eyaletinde bir polis merkezinde gece yarısı sularında yüksek güvenlikli ana giriş kapısının hareket sensörleri ve alarm sistemi devreye girdi. Ortalık karışıyor. Şimdi mesela Amerikalılar bu konu çok hassastır, acımazlar. Bölgede konuştuğu nöbetçi memurlar emniyet binasına yönelik olası bir fiziksel sızma girişimi şüphesiyle anında kırmızı alarma geçti. Çevre emniyetini alan ve silahlarını dolduran özeltim ekipleri güvenlik kameralarını saniye saniye incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde binanın havalandırma tünellerinden ana kumanda odasına sızmaya çalışan şüpheli bir karaltı tespit edildi. Düşün, gecenin bir yarısı. Operasyon başlatan ekipler havalandırma borusunun çıkışında sokakta yaşayan sarman cinsten bir kediyle karşı karşıya. Peki hiç anlamamışlar mı onun yani kedi oldu? Tamam, karartıyı görüyor. Hani oradan cüsse falan belli olmuyor mu yani? Efendim, havalandırma borularına sığınan firari kedi boruların içinde ilerleyerek doğrudan komiserin odasına açılan menfeze kadar ulaşmıştı. Bayağı da şey, inatçı, hırslı. Emniyet yetkilileri tarafından, hani genelde ne dedik, Amerikan polisi bu konularda serttir. Böyle ona itiraz edildiği zaman falan çokça böyle cinayet, hani öldürme olayı da görmüşüzdür yani. Bazen çok tepki toplarlar hatta. Bu defa ne oldu diye merak ediyorsanız eğer, emniyet yetkilileri tarafından binada geçici olarak misafir edilen şüpheli kediye memurlar tarafından mama ve su ikram edildi. Efendim, gündüz yapacağız soruşturmasını. Tamam, binanın güvenliğinden falan bahsetmişler. Artık karakolun maskotu haline gelen kedi hakkında herhangi bir adli işlem yapılmamış efendim. Ama yine onlar bir yere bir not almışlardır. Bu sarmanın fotoğrafını çekin. Bir bakın bakalım GBT'de başka bir şeyler çıkacak mı? Yani onlar öyle ara ara bir şey yapmıştır yani.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.
0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Kadar koca bir mahalle bastı. Gelecek de bir gün gelecek. Bak bu iş savaşa doğru gidecek. Gerçi bu öyle değil de bu başlık biraz yanlış olmuş bence. Biraz da dikkat çekmek amacıyla. Amerika'nın Texas eyaletinde robotik sistemlerle inşa edilen 100 konutluk ilk 3D mahalle tamamlandı. Dev yazıcı robotların özel çimento karışımıyla duvarlarını ördüğü evler kasırgalara karşı dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Hani robotun yaptığı evde oturmak yani tabii yani artık iş oraya gidiyor da. Yani ne bileyim insan yine de bir sarı kola işler mi acaba? Bizde adettendir ev yaparken şarttır, olmazsa olmazdır o. Amerika'nın Texas eyaletinde teknoloji şirketi Icon ile inşaat firması Liner ortaklığında hayata geçirilen ve 3D yazıcı teknolojisiyle inşa edilen 100 konutluk mahalle tamamlandı. Proje inşaat sektöründe robotik sistemlerin büyük ölçekli kullanımına yönelik önemli örneklerden biri olarak gösteriliyor. Projede 14 metreden geniş Vulkan adlı 3D yazıcı robotlar kullanıldı. Dijital yapı planlarını takip eden robotlar, özel çimento karışımını katman katman dökerek evlerin dış duvarlarını birkaç gün içinde tamamladı. Bak bütün iş sektörlerine el attılar. Hani inşaat sektörü olur mu kardeşim, robotla ne alaka dersin, oraya da el attılar. Bak hepimiz işsiz kalacağız, bak hepimiz. Bir muhtemelen berberler bu konuda şanslı olacak. Ben bir robot berberinin önünde ne bileyim hani en azından bir sakal tıraşı olmak istemem yani. Yani usturayla. Birden bir devrelere bir şey olur, devreler ısınabilir. Yani normalde de risk var, yok değil ama. Hani robotlara yani Allah korusun. Dur. Geçelim bu kısmı. Duvarların inşasının ardından çatı, pencere, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve iç dış mekan düzenlemelerini ise insan ekipler tarafından gerçekleştirilmiş efendim. Paylaşmışlar işi. Projeyle Amerika'da yaşayan konut açığına çözüm üretilmesi, nitelikli iş gücü eksikliğinin etkilerinin azaltılması ve inşaat sürecinin hızlandırılması hedeflendi. Burada nitelikli iş gücü falan filan derken işte daha az maaş diyelim biz ona. Katmanlı üretim yöntemi sayesinde malzeme israfının azaltıldığı, aynı zamanda geleneksel yöntemlere göre daha verimli bir inşaat süreci elde edildiği belirtiliyor denmiş. Kasırgalara da daha dayanıklı olarak tasarlanmış. Böyle şey var, bildiğin yazıcı evi örüyor ya. Hani 3D ile oradan gidiyor robot, yazıcı robot dız dız dız dız oradan öyle. Peki bir ev kaç günde bitti acaba, onu yazıyorlar mı? Bak programda okumuştuk, bir tane evi bir saatte bitirdiler. Gerçi o demonte haldeydi de evlerin şekilleri falan çok güzel bu arada. Robotlar ve insanlar birlikte çalıştı diyor. Az önce söylemiştik proje otomasyonun inşaat sektöründeki rolüne ilişkin dikkat çeken örneklerden biri oldu. Robotlar ağır ve tekrarlayan duvar örme işlemlerini üstlenirken çalışanlar yazılım kontrolü, sistem kalibrasyonu, malzeme yönetimi ve yapı tamamlama süreçlerinde görev almış. Onlar da yakında görev robotlara kalır o, ben size söyleyeyim. İşte böyle böyle evet hani güzel falan diyoruz, vay arkadaş süper diyoruz, öyle diyoruz böyle diyoruz ama her böyle hayranlıkla okuduğumuz, gördüğümüz haber bizi işsizliğe doğru atan bir adım oluyor. Önümüzdeki yıllarda böyle karşımıza çıkacak yani.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuza hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz dedi. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde ettikleri milyarlarca liralık kara parayı kripto varlık hesapları ve sahte faturalarla aklamaya çalışan 18 şüpheli gözaltına alındı. Beyaz Saray'ın sanal medya hesabından Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların birinde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3899'a yükseldiği açıklandı.
4: Spor.
3: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzide kim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevvalkurt altın madalyanın sahibi oldu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Mahmut Uçakcan.

bu nedir ya, şu navigasyon olayı var ya. Hep söylüyoruz bakın, hayatın en büyük kolaylıklarından bir tanesi kesinlikle. Mutlaka kullanıyoruz. Ben kullanıyorum en azından. Ama ne olursa olsun öncelikle bir yola bakmak gerekiyor. Bak zaman zaman kaza haberleri çıkıyor. Hatta ölümlü kazalar da çıkıyor karşımıza. Efendim bu sefer çatıya çıkmış. Oğlum onu nasıl başardınız?

Ev sahipleri ise oturma odasında televizyon izledikleri sırada tavandan gelen şiddetli gürültü ve sarsıntıyla büyük bir deprem yaşandığını düşünerek kendilerini dışarı attı. Bak bizde mesela ne oluyor? Özellikle köşedeki evlerde bu zaman zaman yaşanabiliyor. Hatta bir evin yine benzer bir şey derken böyle yine kot farkı falan filan, neyse aşağıda kalan ev yatak odasına kamyon girdi ya. Yani Allah'tan ölüm bölüm olmamıştı da o yüzden gülüyoruz zaten. Facia olabilecek bir durum. Gece yatıyorsun, tangur tungur bir ses var. Bir uyanıyorsun, araba yanında. Dörtleri yakmış bekliyor abi, hadi gidelim diye. Dışarı çıktıklarında evin çatısında kalmış lüks bir cip gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi. Evet, dikkatli olmak gerekiyor dediğiniz gibi, ne olursa olsun. Özellikle mesela şeyleri test edin. Bazen bu işte sağa dön sola dön falan filan diyor ya, orada zaman kayması olabiliyor. Hakikaten yani o sırada sağa dönmeye kalktığın zaman ya yanlış araya giriyorsun ya da öyle bir ara yok. Yani sadece navigasyonla olmaz. Özellikle gece yolculuklarına bak, hep bu kazalar gece yolculuklarında meydana geliyor. Navigasyonla, navigasyon kontrolüne giderken, yani ona uyup giderken, hani gözler biraz daha yolda olmalı sevgili dinleyenler.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

Melis Fis, Misket radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tıray muhabbet devam ediyor. Bakınız, Amerika Ohio eyaletinde. Akşam saatlerinde bir pizzacı dükkanına giden 34 yaşındaki bir şahıs. Yok, hırsızlık değil. Akşam yemeği için tamam söyleyelim, ekstra sucuklu, işte bol malzemeli büyük boy bir pizza siparişi verdi. Siparişini teslim aldıktan sonra evine giden şahıs kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı. Pizzanın üzerinde sucuk yerine mantar ve zeytin olduğunu gören öfkeli müşteri pizzayı aldığı gibi dükkana geri döndü. Abi ararsın söylersin, ne bileyim hani yani. Bir yanlışlık olmuştur, yanlış pizzadır belki, bilemiyoruz tabii hani dükkan ortamını. Dükkana hışımla giren ve tezgahlara bağırmaya başlayan şahıs personelin "Efendim çok özür dileriz, hemen yenisini hatırlayalım" şeklindeki sakinleştirici ve profesyonel yaklaşımını kabul etmedi. Kan şekeri feci düşmüş. Belli yani, onun başka bir açıklaması yok. Öfkesi her geçen saniye daha da artan müşteri bir yudum falan bir şey verseniz aslında toparlardı o. Abo efendim, belinden tabancayı çıkararak, tabanca Allah'tan kuru sıkıymış bu arada da. Dükkanda bulunan 3 çalışanı ve o sırada sipariş bekleyen 2 müşteriyi rehin aldı. Bak Amerika'da bunlar oluyor. Vallahi oluyor. Hani ne kadar saçma dersin ama maalesef artık hayatın akışında var yani bu. Aa, bizim gazete sayfalarını aç mesela, yaşam haberine bak. Yaşam haberlerine bakıyorsun mesela. Yaşam haberi nedir böyle? Biraz daha böyle motive edici, işte hani böyle güzel haberler falan. Seri halde cinayet. Seri halde cinayet yani. Ne demiştik? 3 çalışanı ve sipariş bekleyen 2 müşteriyi rehin aldı. Dükkanın kapılarını içeriden kilitleyen ve ışıkları söndüren şahıs bu. Hepten kafayı çizmiş bu. Dışarıdaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerle müzakerelere başladı. Pizza üzerine mi? Abo bak, keskin nişancılar falan geliyor. Ortalık karışmış. Emniyet şeridinin arkasında da millet izliyor tabii. Millete de eğlence lazım. Korku dolu gözlerle operasyonu izlemeye başladı. Tamam, en sonunda evet anlaşmışlar. Hani adamın muhtemelen o sırada birkaç yudum bir şey yedi ve bir yumuşamış adam. Gözaltına alınmış. Herhangi bir yaralanma falan filan olmamış. Hani bol bol karakolda pizza ikram etmişlerdir. Hani abi al sen, bunlar hep bak açlıktan kurudun sen, kurudun deyip. Neyse, bir facia da olabilirdi. Evet, olabilirdi. Maalesef günümüzde bu kadar saçma şeylerden dolayı insanlar birbirlerine feci derecede zarar verebiliyor. Bunları defalarca okuduk, defalarca izledik hatta, ne yazık ki. Dünya öyle enteresan bir noktaya geldi. İyi burada kaza, bela, yaralanma olmamış.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Zinet Sali. Çok güzel bir cover oldu. Bana da söyle radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun gününüze neşe katabiliyorsak ne mutlu bana. Ve şimdi Ebru Gündeş radyonuzda. Cennet.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Kuzu Kuzu Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Cenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakıyoruz neler var neler yok diye. Yine efendim bol bol sıcaklık haberi var. Artık mevsimidir sıcaklık konusunda, hem uyarılar var. Bir de zaten bunları baya baya yaşıyoruz. Mesela bak, en sinsi tehlike sıcak çarpması denmiş. Burada enteresan bir detay var. Güneş çarpması ile sıcak çarpması arasındaki fark. Bak, sıcakların artması ile birlikte güneş ve sıcak çarpması vakaları da artıyor. Birbirine sıkça karıştırılan bu iki tablo belirtileri ve riskleri açısından önemli farklılıklar taşıyor demiş. Uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık havada çalışanlar için erken müdahalenin hayat kurtardığını vurguluyor. Yani komple dikkat etmemiz gerekiyor. Vay, bana bir şey olmaz demek falan, o bitti o devir. Dediğimiz gibi yani güneşin ışınları bile artık bambaşka çarpıyor çarptığında. İlk müdahale hayat kurtarıyor demiş efendim. Bakınız, bu detayları geçelim. Sıcak çarpmasından şüphelenildiğinde vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezi aranmalı. Sağlık ekipleri gelene kadar kişi serin bir yere alınmalı. Fazla giysileri çıkarılmalı ve vücudu soğutulmalı. Bilinci yerinde olanlara su verilebilir, ancak bilinç kaybı yaşayan kişilere ağızdan hiçbir şey verilmemesi gerekiyor. Çocuklar, ileri yaştaki bireyler, kronik hastalığı bulunanlar ve açık havada çalışanlar sıcak havalardan en fazla etkilenen gruplar arasında bulunuyor. Ayrıca spor yapanlar ve yeterince sıvı tüketmeyen kişiler de risk önemli ölçüde artıyor. Hani sıcak saatlerde dışarıda açık alanda spor yapmak özellikle. Açık renkli giyinmek önemli efendim. Bakınız, uzmanlar güneş ışınlarının en etkili olduğu 11-16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneriyor. Açık renkli ve ince kıyafetler tercih edilmesi, geniş kenarlı şapka kullanılması, gün boyu düzenli su tüketilmesi ve ağır fiziksel aktivitelerin serin saatlere bırakılması da en etkili önlemler arasında gösteriliyor. Özellikle sıcak havalarda günlük su tüketiminin artırılması, vücudun doğal soğutma mekanizmasının sağlıklı çalışmasına önemli katkı sağlıyor denmiş. Yani su tüketimini biraz artıracağız. Yanında böyle maden suyu falan da arada. Bunlar da iyi olur efendim. Kaybedilen minerallerin tekrar geri alınması adına. 11-16 saatleri önemli. Hep söylüyoruz, ara ara marketlere gidebilir bu saatlerde. Bunlar da diğer öneriler. Marketler serin oluyor. Böyle banka şubeleri değerlendirilebilir. Bunlar da ufak böyle dipnot olarak aklınızda bulunsun. Hani o saatlerde illaki dışarı olmanız gerekiyorsa. Tabii ki mümkün olduğunca gölgelik ol, ama mümkün olduğu kadar da ağaç gölgesi önemli. Biz günümüzde her tarafı beton yaptığımızdan dolayı hani betondaki gölge pek sağlıklı bir gölge olmuyor ne yazık ki. Sadece güneşi görmüyorsan bu sefer de fırın etkisi yaşıyorsun. Hani bulabildiğiniz böyle ağaç maç bir şeyler varsa onların altında, dediğim gibi market turları falan atın yani. Bir su almaya girin markete, ama bütün market reyonlarını gezebilirsiniz bu esnada. Bunlar da ufak diğer tiyolar olarak değerlendirilebilir.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
5: Mahmut Uçakçağ.

3 kayıp kalp radyonuzdaydı. Haydi bakalım astroloji dünyasına şöyle bir gidelim. Bak ooo çok derin. Acısa da öldürmez diyorlar. Hayat onları asla yıldıramıyorlar. Dünyaya kafa tutan demir bilekli burçlar. Bu çok iddialı. Şimdi bu burçlardan olanlar duyunca şöyle muhtemelen bir göğüsler kabaracak şöyle bir. Omuzlar geri doğru gidecek.

Yani evet, o benim işte, o benim. Bir de burçlarla ilgili böyle atarlı tutarlı şeyler denk geldiğinde burcumuzla alakalı onu falan paylaşırız değil mi story'de? Ya ben böyleyim. Hep de mükemmeliz. Hangi burçlarmış efendim, bakınız bunlar. Neydi? Acısa da öldürmez diyorlar. Hayat onları asla yıldıramıyor. Dünyaya kafa tutan burçlar ilk sırada. Oğlaklar, online mısınız? Herkes gerçi ben kafa tutuyorum der ama. Hayatta disiplin ve düzen denildiğinde astroloji dünyasında akla gelen ilk burçlardan biri şüphesiz oğlaktır diyor. Kendisine bir hedef belirlediği andan itibaren tamamen planlı ve programlı bir şekilde hareket etmeye başlar. Asla aceleci tavırlar sergilemez ve hayal ettiği sonuca ulaşabilmek adına sabırla ilmek ilmek çalışır demiş. Oğlak burcu bireyleri için başarı hiçbir zaman tesadüflerin eseri değildir. Başarı tamamen dökülen emeğin ve kurulan düzenli sistemin kaçınılmaz bir sonucudur diyor efendim bak. İlk kafa tutan burcumuz oğlak. İkinci burç, boğa burcu. Online mısınız boğalar? Boğa burcu doğasında barındırdığı muazzam sabrı ve hayata karşı gösterdiği sarsılmaz istikrarıyla azimli burçlar listesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bir şeyi veya bir hedefi kalpten gerçekten arzuladığı zaman onun bu fikrinden ve kararından döndürülmesi neredeyse imkansızdır. Kafasına koyduğu hedefine ulaşabilmek adına belki yavaş ama son derece sağlam adımlar atmayı tercih eder demiş boğa burcu için. İkinci kafa tutan burç boğa burcuydu. Ve son burca geçiyoruz. Aa, bizde yok. Bak, kovalar da yok. Biz de demek ki kafa tutmuyoruz efendim. Biz kendi halinde naif. Üçüncü burç efendim. Akrep burcu. Üçüncü ve son burç. Akrep burcu sahip olduğu son derece güçlü iradesi ve asla vazgeçmeyen sarsılmaz yapısıyla girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Yaşamda bir hedefe tam manasıyla kilitlendiği andan itibaren içindeki tüm enerjiyi, odağını ve gücünü eksiksiz bir şekilde tamamen o yöne doğru çevirir. Duygusal derinliği ve yoğunluğu son derece yüksek bir burç olan akrep aynı zamanda karakterinde devasa bir mücadele gücü barındırır diyor efendim. Bak, akrep burcuna mensup bireyler için hayatta yenilgiyi kabul etmek sindirilmesi zor bir durum, sindirilmesi kolay bir durum kesinlikle değildir. En büyük kriz anlarında adeta yangın yerlerinde bile soğukkanlılığını son ana kadar korumaya başarır ve düştüğü yerden yeniden ayağa kalkmanın mantıklı bir yolunu mutlaka bulur demiş. Evet efendim, acısa da öldürmez. Hayat onları asla yıldıramıyor. Dünyaya kafa tutan demir bilekli burçlar bunlardı. Ama hakikaten çok iddialı ama yani. Oğlak burcu, boğa burcu ve akrep burcu. Bu burçlardan biriyseniz böylesiniz. Değilseniz işte böyle ne bileyim, hani dünya bizi sürekli boyun eğen. Hani böyle git dediklerinde giden, gel dediklerinde gelen. Diğer burçlar olarak biz de bunu temsil ediyoruz.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Ne haber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi. Ne haber efendim?

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler motorin fiyatlarını artırdı. Tokat'ta motorin litre fiyatı 71,58 TL'ye yükselirken zam sürücülerin bütçesini zorladı. AK Parti Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat'ın eğitim ve kültür altyapısını çağın gereksinimlerine uygun hale getirmek için projeleri hızlandırıyor, kütüphane yatırımlarını takip ediyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: ABD ordusu İran'ın güney kentlerine yoğun saldırılar düzenleyerek birçok şehirde patlama seslerinin duyulmasına neden oldu. İran basını patlamaların Sistan ve Belüçistan'da Buşehr eyaletlerinde gerçekleştiğini bildirdi. Zonguldak'ta trafik kazası sonrası otomobil sürücüsü EK, motosiklet sürücüsü BD'yi kırılan dikiz aynasıyla darbetti. Yaralanan BD'nin tedavisi sürerken EK, adli kontrolle serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de Söylemez Kardeşler adlı organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 şüpheli gözaltına alınırken 4 kişi aranıyor. Çok sayıda silah ve para ele geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Haziran'da yapılan LGS sonuçlarını açıkladı. 994.358 öğrenci sınava katıldı. Tercihler 13-27 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme, merkezi ve yerel sınav puanlarına göre gerçekleşecek. Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Türk yıldızlarının selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini ve telsiz konuşmalarını paylaştı. Uçuş, kusursuz koordinasyon ve disiplinle gerçekleşti.
0: Spor.
1: Muğla Spor, 1. Lig için 6 yerli futbolcuyu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Bilal Ceylan, Alihan Kazmaz, Bulutan Bulut, Orhan Lahirci, Oğuzhan Özdeşen ve Ali Barak takıma katıldı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi 3. haftasında ABD'ye 3-2 yenildi. Vargas 35 sayı attı. Japonya ile maç yapacaklar. Okan Buruk Galatasaray'da 1478 gündür teknik direktörlük yaparak Fatih Terim'in rekorunu geçmeye hazırlanıyor ve üst üste 5. şampiyonluğa odaklanıyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 99 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta hava az bulutlu başlayıp zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 30 dereceye ulaşırken orta şiddette yağmur bekleniyor. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu seyredecek. En yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Yozgat'ta ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu namütenahi show sona erdi.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda...

0: Reklam.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji'nin Ali Paşa Camii'nden yapmış olduğu canlı yayın başlıyor.
1: Et Rusulü Rabbina bil hak. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala şefii zunubina ve kurrati a'yunina Muhammed. اللهم صل على سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. ربيمiz bizleri kendi kelamı olan Kur'an'da ve Resulünün dilinde anlatılan Müslümanlardan eylesin. Rabbimiz bizleri dağılıp parçalanmaktan muhafaza eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Okuduğum ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bu zaten bizim İslam'ın temel şartı. Allah'a itaat edeceğiz, Resulüne itaat edeceğiz. Ben sadece Resul'e itaat edeyim, Allah'a itaat etmeyeyim diye bir cümle olamayacağı gibi, ben sadece Allah'a bakarım, Allah'ın kelamını dinlerim, Resulünün tefsirini, Resulünün izahını hiçe sayarım diyemeyiz. Rabbim bizden her ikisine, Allah'a ve Resulüne itaat etmemizi istiyor.

Devamında ve la tenazeu, çekişmeyin. Şu anda bugünlerde 10 Temmuz bugün, 15 Temmuz öncesi günlerdeyiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ve la tenazeu, çekişmeyiniz. Fetefşelu ve tezheberi hukum masir. Eğer çekişirseniz dağılırsınız, gücünüz gider. Gücünüz gider. Artık o güçlü duruşunuz kalmaz. Zayıf olursunuz artık. Vasiru, sabredin. İnnallâhe ma'as sabirin. Sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi bu ayetlerle yetiştirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar. Bedevi halde olan birçoğu bedevi, bazıları işte şehir görmüş olan Arapları Allah Resulü bu ayetlerle yetiştirdi. Bu ayetler onları öyle bir mayalamıştı ki, birbirlerine kenetlemişti ki. Şimdi Evs ve Hazreç kabileleri vardı. İslam'dan önce bunlar birbirleriyle savaş etmişlerdi. Bu savaşın ismi Boğaz Savaşı, Boğaz. Bu savaştan dolayı, savaştan sonra da her bir kabile, Evs ve Hazreç kabileleri bunlar, her bir kabile diğerini hicveden şiirler yazmışlardı. Hazreç kabilesi Evs kabilesini hicvediyor, Evs kabilesi Hazreç kabilesini hicvediyor. Böyle şiirler yazmışlardı, savaş da yapmışlar, hicivleşmişler, her türlü kötü sözler söylenmiş ama bunlar cahiliye dönemindeydi. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onları İslam'la tanıştırdı ve Evs ve Hazreç kabilesi iki kardeş kabile oluverdi. Din onları bağladı, İslam onları kardeş yaptı çünkü. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler ancak ve ancak kardeştirler. Şimdi bunların yeni halini hazmedemeyen bir Yahudi tarihe geçmiş. Ve şu okuyacağım, biraz sonra okuyacağım ayetin de sebebi nüzülüdür bu olay. Ayet indirecek Allah-u Teala bu olay hakkında. Şas bin Kays isimli bir Yahudi. Şas bin Kays isimli bir Yahudi. Bu iki kabilenin İslam'la müşerref oluşundan itibaren onların böyle kardeşçe yaşamalarını hazmedemedi. Kudurdu, sinirlendi, aklına her türlü şeytanlık getirdi. Ve bir genç gönderdi onların yaşadığı kabilelerin olduğu yere. Dedi ki ey genç, günümüze uyarlarsak kahve gibi diyelim işte böyle ne bileyim. İşte insanların oturduğu veya cami önleri mi diyelim, insanların oturup bir arada olduğu yerlere gönderdi bu genci. Eskiden birbirlerini hicvettikleri şiirleri okumasını söyledi. Kendisi de okumuyor. Bir genci gün gitti bu şiirleri oku. Okuduğu şiirde Hazreçliler Evsileri hicvediyor. Ağzına geleni söylüyor. Sonra duruyor, bir başka yere gidiyor. Hazreçlilerin Evsileri hakkında. Evsilerin Hazreçleri hakkında hicviyelerini okuyor. Derken bir tartışma. Hakikaten neydi o günler? Hakikaten sen ne kadar ağır konuşmuşsun. Hakikaten senin babaların ne kadar şunu yapmıştı, bunu yapmıştı falan. Müslüman iki kabile neredeyse kılıç kuşanıp savaşacaklarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aralarına gidiyor. Ve şu ayet kerime nazil. Estaizu billahi, bismillahirrahmanirrahim. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Allah'ın ipine topyekün sarılınız sımsıkı. Ve la teferraku, tefrikaya düşmeyin. Ayrılmayın, kopmayın. Ve zikuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'ın nimetine İslam. Allah'ın nimetini hemen nasıl unuttunuz? Allah'ın nimetini hatırlayın. İz kuntum e'dâen. Hatırlayın, bir gün siz düşmanlar idiniz. Fe ellefe beyne kulubikum fe asbahtum bi ni'metihi ihvâna. Siz bir gün
düşman idiniz ve Allah-u Teala sizin kalplerinizi o nasip dediğimiz o imanla kalplerinizi barıştırdı, sizi kardeş yaptı. O nimetiyle, o İslam niyetiyle sizleri kardeş yaptı. Ayet devam ediyor. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Siz diyor tam ateşin ağzındaydınız. Efendimiz bu ifadeyi de kullanır çok. Ayette de geçiyor şu an okuduğum ayette. Efendimiz de çok kullanır böyle. Böyle günah işlemiyor ama günah işlenecek yerlerde gezenler için kullanır Efendimiz bu ifadeyi. Onlar için şey der mesela. Böyle böyle aslan kafesinin ağzında oynuyor veya ateşleri dolu çukurun ağzında yürüyor böyle. Yani şurası çukur düşmüyor ama bir sendelese şöyle bir ayağa kaysa, bir rüzgar esse düşecek. Efendimiz şüpheli şeylerle meşgul olanları mesela böyle anlatıyor mesela. Helaller bellidir, haramlar bellidir. Bir de arasında şüpheli şeyler vardır. Kim der şüpheli şeylerle uğraşırsa ateşin ağzında geziyor demektir. Şüpheli de kaç işte. Helal olduğu açık değil, haram olduğu da açık değil. Evet ama şüpheli. Kalbin kabul etmiyor değil mi bunu? Şüphelendin değil mi? Şüpheli. O zaman şüpheliyse kaçacaksın. Çünkü niye? Sen ateşin ağzında geziyorsun. Belki düşersin. Düşersen yandın. O yüzden insan zina yapmıyor ama zina yapmasının çok mümkün olduğu yerlerde geziyor. Yazlarda geldi. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim bizi kendi razı olduğu yerlerde eylesin. Zina yapmıyor ama zina yapmasının an meselesi olduğu yerlerde yaşıyor. İçki içmiyor ama devamlı içki içen arkadaşların yanlarında geziyor. Bu böyledir. Efendimiz bu ifadeyi hep kullanır. Allah-u Teala da bu ifadeyi kullanıyor. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Ateşten bir çukurun ağzındaydınız siz. Ey Ers ve Hazreç kabileleri! Ne oluyor size? فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Allah-u Teala sizi o çukurun ağzından kurtarmadı mı? Niye unuttunuz hemen? Hemen bir Yahudi'nin önüne geldiniz. كَذَرِكَ يُبَيُّ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Allah-u Teala böylece size ayetlerini beyan ediyor ki umulur ki hidayete erersiniz diyor o ayetin devamı. Rabbim bizleri İslam mayasıyla mayalandık. Mayalasın demeyeceğim. Mayalandık zaten hamdolsun. Elhamdülillah Müslümanız. Rabbim bizi bu İslam mayasını her daim hatırlamamızı nasip eylesin. Bazen dahili bazen harici oyunlara gelmememizi nasip eylesin. Efendimiz bu ayetlerle ashabı yetiştirdi. Sakın çekişmeyin, tartışmayın, ayrılığa düşmeyin. Ayrılığa düşerseniz koparsın. Bakın, Efendimiz İslam'ın o kadar çok önemsiyor ki birlik, beraberliği. Bakın, Efendimiz Mekke'den Medine'ye sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zamanda ilk yaptığı hicret neydi? İlk birinci sırada yaptığı hicret neydi? Onu karşıladılar değil mi? Talal bedru aleyna diye böyle ilahi söyleyerek ay doğdu üzerimize dediler. Efendimiz'i görünce çok, çok çok sevindiler. Çünkü Medine'liler İslam'a girmişlerdi. Bunu da biraz sonra değineceğiz buna. Karşıladılar, Efendimiz geldi devesiyle, ilk yaptığı icra, kardeşlik müessesesini kurdu. İlk yaptığı icra budur. Ensar dediğimiz Medineli yardımcılarla, muhacir dediğimiz Mekke göçmenlerini kardeş yaptı. Dedi ki, yediğinizden içtiğinizden paylaşacaksınız ve kardeş olacaksınız. İlk yaptığı icra attır, ikinci değildir ha. Hemen kardeşlik müessesesi kurdu. Allah'ın dirayesine geçer ya ennehum bunyanun mersus. Diyor ki Müslümanlar birbirlerinin temellerine yığılmış, yüklenmiş binalar gibidir dermiş Allah Resulü, Allahu Teala. Ayette Efendimiz ellerini böyle yaparmış sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlar böyledir dermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlk yaptığı şey Medine'de hemen Mekkelilerle Medine'leri kardeş ilan etmesi. Kardeş ha? Hatta Efendimiz'e şey soruyorlar. Ya Resulallah, miras ayetleri sonra gelecek. Miras ayetleri geldiği zaman şey sorulacak Efendimiz'e. Ya Resulallah, bu kardeşimiz bizden miras da alacak mı acaba? Bak ne kadar abartmışlar. Ne kadar gerçekçi hissetmiş
etmişler bunu ve o güne kadar tatbik ettiler bu kardeşliği. Ve soruyorlar ya Resulallah miras alacak mı? Allah Allah. Yok, miras almayacak onlar. Sadece bu kardeşlik o kardeşlik değil. Bunlar sizin din kardeşiniz. İslam geldiği andan itibaren cahiliyenin o kötü adetleriyle savaştığı gibi iyi şeyleri de hemen Müslümanların kalplerine yerleştirmek için mücadele etmiştir. Ve bu verilen mücadelenin dışına her çıkıldığı anda hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ani müdahalesiyle bertaraf edilmiştir. Onun için Efendimizin zamanında sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı saadet diyoruz. Saadet asrı. Saadet, huzur, mutluluk asrı diyoruz. Çünkü hiç kimse kimseyle kavga edemiyor ki. Ayetlerin eğitimi altında, terbiyesi altında, Efendimizin gözetimi, birebir gözetimi altında yetişmiş Müslümanlar öyle bir kardeşliği içmişler ki kavga edemiyorlar. Allah Allah. Öyle şeyleri tartışıyorlar ki gülersiniz ya. Hani daha deminki mesele gibi acaba kardeşimiz diye mirasta alacak mı? Soruları çok acayip. Soruları çok acayip. Ay ne seyide yaşıyorsunuz siz İslam'ı ya? Siz İslam'ı ne kadar özümsemişsiniz ya? Siz neredesiniz, biz neredeyiz ya? Bu kardeşlik damarlarımıza işlemeli bizim. 10 Temmuz'dayız, 15 Temmuz'u önceleyen günlerdeyiz. Birlik beraberliği çok çok hatırlamamız gerektiği günlerdeyiz. Kardeşlik müessesesini kurunca Efendimiz şunu söylemiş oldu. Paylaştıkça malınız azalmaz, sevginiz çoğalır. Diğer kamlık öğrendiler. Yani kendisinden çok başkasını düşünmeyi öğretti Efendimiz onlara sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçek kardeşlik kan bağıyla olan değil, kalp bağıyla olandır dedi onlara. Birlikte her zorluk aşılır dedi onlara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim birliğimizi bozan ve Efendimizin çok mücadele ettiği ve veda hutbesinde de ismi geçecek cümle olarak yer bulacak kadar da önemsediği hepimizin veda hutbesi evinde asılıdır. Çocuklarımızı ezberletelim. Veda hutbesinin o serlevha cümlelerinden bir tanesi nedir? İfadeyi Arapçasıyla aynen orijinal okuyayım. Elâ kullu şeyin min emri cahiliyet tahta kademeyye mevzu'un. Dikkat diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle konuşuyormuş. Dikkat edin diyor. Dikkat. Cahiliye adetlerinden ne varsa diyor ayaklarımın altına serilmiştir. İfadesi aynen böyle. Cahiliye adetlerinden ne varsa ifadeye bakın. Ayaklarımın altına serilmiştir. Eziyorum onları diyor. Ve şöyle devam ediyor. Ya eyyühennes. Ey insanlar. Ela dikkat, yine dikkat kelimesi. Dikkat. İnne rabbakum vahidun ve inne ebakum vahidun. İnsanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Ela dikkat. La fadle li arabiyyin ala acemiyyin ve la li acemiyyin ala arabiyyin. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap olana bir üstünlüğü yoktur. Bunu söyleyen şey, Arapları ilk defa devlete kavuşturmuş kişidir. Bal gibi hırsızlık yapar isteseydi. Sakın ha! Hayatı boyunca mücadele etti. Son veda hutbesi. Efendimiz o sene vefat etmiştir biliyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz o sene vefat etmiştir. Çünkü el-yevme ekmeltü lekum dinekum ayeti indi değil mi? Bugün dininizi size tamamladım dedi Allah-u Teala. Herkes sahadayken üzüldüler. Ya Resulallah ne demek bu? Ne demek bu? Bugün size dininizi sağladım ne demek? Biz bunu kaldıramıyoruz. Ne demek yani? Daha siz aramızda bulunmayacaksınız anlıyoruz biz burada. Efendimiz o sene vefat etti. Efendimizin bize son cümleleri olarak anlayabiliriz bunları. Arap'ın aceme, yani Arap olmayana, Arap olmayan da Arap olana bir üstünlüğü yoktur. Ve la ehmera ala esvede ve la esvede ala ehmera. Siyahın kırmızıya, kırmızının siyaha bir üstünlüğü yoktur. İlla bit takva. Ancak takva müstesna. Kim Allah'tan daha çok korkarsa o daha üstündür. Senin ırkın neymiş hiç önemli değildir. Sen kimlerdensin? Hangi kabiledensin?
Hangi ırktansın? Sen doğarken sana sordular mı ki ırkınla övünüyorsun? Ben Tokatlıyım. Bana sordular mı doğarken sen hangi memlekete doğmak istiyorsun? Hangi anne babayı seçiyorsun? Hangi ırkı seçiyorsun dediler mi bana? Kendi kazanmadığım şeyle nasıl övünebilirim ben? Sanki kendim kazanmışım gibi. Doğdum, bir anne baba var başımda, bir ırka mensubum, bir kabileye mensubum, bir köyün parçasıyım, bir sülalenin parçasıyım. Nasıl övünürüm yani? Ayaklarımın altında ezdin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlla bit takva, ancak takva ile müstesna. Takva ile olursa müstesna. Takva. Takva üstünlük sebebidir. Ki takva da insanlara üstün taslamak için zaten yapılmaz. Allah korkusu demektir. Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa o daha üstündür tabii ki. Allah'ın baz aldığı kriter bu. Diğerlerinin baz almıyor. İlk ırkçı şeytandır diye bir cümle vardır bilirsiniz. İlk ırkçı şeytandır. Şöyle bir cümlesi var ya, bu yüzden diyorlar. Allah-u Teala şeytana dedi ki Adem'e secde et. O da ne demişti? Beni ateşten yarattın, onu çamur, bak bak bak. Ya sen ne yaratılışına bakıyorsun? Beni siyah yarattın, onu kırmızı yarattın, bunu beyaz yarattın. Bırak yaratılışını ya. Ben sana ne diyorum, sen ne konuşuyorsun? Allah'ım ben Allah, Allah diyor Allah-u Teala. Ya sana emrediyorum, secde edeceksin. Edeceksin tabii ki. Dedi ki ben ateşten yaratıldım, o dedi. Bir de ifadesi şöyle ha. Sen beni yarattın diyor ha. Sen beni ateşten yarattın. Hala da Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul de ediyor yani. Ya Rabbi sen beni yarattın ateşten. Sen onu yarattın çamurdan. Ateş daha üstündür, ben ona secde etmem. İlk böyle mayasını öne süren kişi şeytandır. Mayasını öne sürüyor adam. Irkçılık şeytan işidir. Ruh, insanı insan yapan ruhtur ve ruhun ırkı yoktur derler. Ruhun ırkı yoktur. Hepimizin ruhu ruhtur. Onun ırkı yok. Biz bedenimiz bir anne babadan, evet oldu. Ama ruhun ırkı yoktur. Osmanlı'da o kadar farklı ırk bir bütün halinde yaşıyordu. Irkçılık davası gitmezsen o zaman bir Arnavut ben Arnavut'um demez. Bir Arap, ben Arap'ım kardeşim demez. Niye? Ben Türkçülük davası gitmiyorum ki. Osmanlı böyle olsaydı hemen isyan ilk günlerde başlardı hemen. Ama ben İslam davası gidiyorum deyince bütün herkes o mayada, o harçta, o hamurda kenetlendiler. Mehmet Akif Ersoy'un çok güzel şiirleri var bu alanla alakalı. Birkaç tanesini okuyayım. Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı, aynı milliyetin altında tutan İslam'ı, temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir, kavmiyet ırkçılık, bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir, ebedi hüsrandır. Bütün İslam'ı ve bütün kavimleri yıkacak, bütün İslam'ı temelinden sarsacak, yıkacak şey kavmiyettir, ırkçılık davasıdır. Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir, ebedi hüsrandır. Devam ediyorum okumaya. Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez. Son siyaset ise Türklük, o siyaset yürümez. Fadiye bakın. Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan. Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu tok sindiremez. Ey cemaat uyanın! Akif devam ediyor. Ey cemaat uyanın! Yoksa hemen gün batacak. Uyanın! Korkuyorum. Leyli nedamet çatacak. Nedamet pişmanlık. Pişmanlık gecesi çatacak üstümüze. Korkuyorum. Ve bu böyle ağır neden konuşuyor? Neden korkutucu konuşuyor Akif? Çünkü o günler maazallah devletimiz elden itirecektik. O günler maazallah devletimizi komple elden çıkaracaktık. Parçalandık ama komple belki elden çıkacaktık. O günler zor günler. Irkçılık davası güdünce Arap ben Arap'ım dedi. Buradakiler ben Türk'üm dedi. Arnavut ben Arnavut'um dedi. Öbürü başka bir şey söyledi. Ermeni ben Ermeni'yim dedi malumunuz.
600 yıldan beri böyle olan devlet bir anda herkes ayrı baş göstermeye başladı. Akif Ersoy bunun için bu kadar ağır konuşuyor. Az daha vatandan olacaktık. Ki o vatanı Akif şöyle anlatıyor. Süleymaniye kürsüsünde şiirinde söylüyor bunu. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Dışı baştan başa bir nesli kerimin yadı, içi boydan boya milyonca şehit ecsadı, ecsad cesetleri. Öyle meşhur şehadet ki bu öksüz toprak, yani öyle şehadete doymuş ki bu toprak, oh bir sıksa adam otları kan fışkıracak. Bir adam diyor otları şöyle sıksa diyor ucundan kan fışkıracak. O kadar diyor toprak kana doymuş ki bir kişi otları sıksa kan fışkıracak. Böyle bir bu kadar kan verilmiş, can verilmiş bir vatanı kaybediyorduk o günler. Devamında şöyle söylüyor. Böyle bir yurdu elinden çıkaran nesli sefil, yerin üstünde muhakkar, yerin altında rezil. Muhakkar, hakir, alçak demektir. Yerin üstünde alçak, yerin altında rezil. Hem vatan gitti mi, yoktur bize başka vatan. Çünkü miras yedi sahil, kovulur her kapıdan. Sahil, dilenci demektir. Çünkü miras yedi sahil, dilenci, yani mirasını yemiş, şimdi dileniyor. Kovulur her kapıdan diyor. Sen daha dün malını çatır çatır yedin, şimdi bizden bir mal mı istiyorsun sen diye her kapıdan kovulur. Vatanı kaybettin mi gidecek yerimiz yoktur diyor. Rabbim bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayakları altına alıp çiğnediği şeyleri çiğnememizi nasip eylesin. Rabbim bize ayrılık ve tefrika namına ne varsa bunlardan kaçıp İslam harcıyla birbirimize kenetlenmeyi nasip eylesin. Yahudi o gün Hazreç ve Evs kabilesini birbirine düşürdü Yahudi. Milli mücadele yıllarında Yahudi Ermeni'yi kandırdı, aramıza soktu. Ermeni'yi kullandı. 15 Temmuz'da, bugün 10 Temmuz, 15 Temmuz öncesi günlerdeyiz. 15 Temmuz'da da yine bir cemaat kullanıldı. Cemaat, hizmet, bunlar bizim kelimelerimiz. İslam'ın kelimeleri, güzel kelimeler bunlar. Bu sefer kafir güzel kelimelerle geldi bu sefer. Bizim kelimelerimizle geldi bu sefer kafir. Cemaat diyerek geldi. Hizmet diyerek geldi. Rabbim bir daha böyle sıkıntıları devletimize, milletimize göstermesin. Milletimizi de bu basiretli duruşundan dolayı Rabbim metanetini, gücünü, kuvvetin arttırsın. Şimdi 15 Temmuz'a geleceğim tekrar ama asr-ı saadetteki gibi bir nesil istiyoruz değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tane insan, Mekke'de bir insan geliyor ve bütün insanlığı değiştiriyor. Biz Tokat'tayız ya, ne işimiz var bizim? Şu an biz Tokat'tayız ya. Mekke nerede, Tokat nerede? Bizden daha yukarıya gidelim. Rusya'nın Yakutistan ülke şehirlerinde şey diyelim, şu an Müslümanlar var, Türkler var, Müslümanlar var orada. Ne işi var orada Müslümanların? Bir ateş yakılıyor Mekke'de, bir ahlak ateşi yakılıyor. Bu ateşten biz nasipleniyoruz, şurada Allah'ın huzuruna camiye gelmiştik. Ya Rabbi, o nasıl bir şeydir? Peygamber olduğu için başardı demeyiz. Nuh Aleyhisselam da peygamber. Allah-u Teala nasip edecektir. Her peygamber görevini yapar. Nuh Aleyhisselam görevini daha az yaptı diyebilir misiniz? Tövbe estağfurullah. Her peygamber Allah'tan aldığı görevi eksiksiz yerine getirir. Ama Allah-u Teala peygamberimize nasip etti. O nasip et dediğimiz peygamberin ayetleri ve sünneti, hadisleri hala duruyor. İşte onun yaptığı gibi yaparsak biz de asr-ı saadetteki gibi bir nesil yetiştirebiliriz. Şimdi bunun için Efendimiz ne yaptı? Cemaatimiz ne? Efendimiz ne yaptı da o nesli yetiştirdi? Bakalım. Sadece vaaz mı verdi yoksa hem vaaz verdi öğrenci de yetiştirdi mi? Tabii ki ikincisini yaptı. Halka vaaz vermek çok önemli. Halkın dini bilgilerini artırmak, dini duygularını yükseltmek önemli ama
talebe yetiştirmek de önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Mekke'deyken yetiştirdiği Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye gönderdi ve bu çocuk diyorum 20 yaşından küçüktü. 20 yaşına daha varmamıştı. Efendimiz gittiği zaman da Medine'ye, bütün Medine Müslümandı. Ve onu Talal Bedru Aleyna ilahisiyle karıştırdılar. Ay doğdu üzerimize diyerek, ilahi söyleyerek Efendimiz'i karıştırdılar. Bütün Medine İslam'a girmişti. Bunu kim yaptı? Allah'ın yardımıyla Mus'ab bin Umeyr yaptı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i, 20 yaşında yok yine, aynı. Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali gönderdi. Vali ne demek ya vali? Ne demek ya? Ya bakkal falan göndermiyorsunuz ha? Allah Allah. Yemen ülkesine vali gönderiyorsunuz. 20 yaşında değil bu çocuk. Ya Resulallah sen ne yetiştirdin bu çocuğu ya Resulallah? Biz hani hep halka sohbet verirken sanki zannediyoruz. Hayır. Asr-ı saadet İslam'ı isteniyorsa, asr-ı saadet nesli isteniyorsa o zaman vaazlar verilecek, halk vaaz dinleyecek. Aynı zamanda talebe yetişecek, öğrenci yetişecek, İslami bilgi öğrenen öğrenci yetişecek. Efendimiz sadece halka vaaz etmiyordu. Vaaz ile yetinip, din belli bir seviyede din eğitimi verilmezse, din adıyla, din namıyla istismar başlar. Çünkü adam dinini bilmiyor. Doktor olmuş, mühendis olmuş, avukat olmuş, iş adamı olmuş, marangoz olmuş, esnaf olmuş, sanayide sanayici olmuş. Ama dini bilmediği için din namıyla, din adıyla gelen insanın avı oluyor. Neden olmasın ki? Avı oluyor. Çünkü din öğretilmemiş. Hayat boşluk kabul etmiyor. Eğer sen din bilgisi vermezsen başkası gelir din diye sana din namıyla bir yerleri bombalatır, din namıyla soruları çaldırır, din namıyla insanların hakkını yer. Dini bilseydi azıcık derdi ki bu zulümdür, soru çalamayız. Nasıl? Şurada diyelim bir sınava girdik, mülakat yapacağız. Efendim 100 puanlı alanlardan 5 kişiyi seçeceğiz diyelim. Ama işte şu bizim adamımız, onu geçirelim. Ama o 99 almış, giremez. O bizim adamımız. Ya sen zulmediyorsun şu anda. Ya bütün Kur'an-ı Kerim'i tek bir kelimeye indirecek olsak diyelim, Kur'an-ı Kerim'in ana mücadelesi zulümdür. Nasıl sen zulmedersin gözü göre? Din namına insana zulmettirirler. Onun için bizim iyi bir din eğitiminden geçmemiz lazım. Herkes, her yaşın hemen hemen. Efendimiz vaaz da veriyordu, insanları dini olarak yetiştiriyordu. Biz ikincisini ıskalamayalım sakın. Hayat boşluk kabul etmez. Biz FETÖ veya başka isimdeki terör örgütlerine karşıyız, yoksa FETÖ zihniyetine mi karşıyız? Biz bu zihniyete karşıyız. Onlar doktorlara, mühendislere, kalburüstü insanlara vaaz verdiler, din öğretmediler. Sonra yarın askerlere, polislere din öğretmediler. Sonra din namına bomba yağdırdılar. Din öğreneceksiniz. Öğreneceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4-6 yaş Kur'an kursları var. Çok çok başarılı. İlla duymuşsunuzdur. 4-6 yaş arası. Yavur bunu Amerika'sında, Avrupa'sında tatbik ediyor. Papaz diyor ya, meşhur. İsmi de meşhur. İsmini söylemeyeyim, mübarek mekanda. Çocuğunuz diyor 6-7 yaşında bana teslim edin diyor. Hayatı boyunca da değiştiremezsiniz diyor. Şu lafa bak. Benim Müslüman kardeşim 4 yaşı geçti, 6 yaşı geçti, 8, 10, 15 hiç. Ondan sonra üniversite mezunu olacak seviyeye geliyor, yaşa geliyor. Bir Allah demeyi hala etmiyor bugün. 4-6 yaş eğitimimiz çok başarılı. Çocuklarınızı illa tavsiye ediyorum. Aman aman Tokat'ta kaç tane açın. Müftülüğümüze ait aman müracaatlarınızı yapın. Çocuğumuz aman sahip çıkalım. Din bilgisine sahip olmalı çocuk. Hafızlık öncesi, hafızlık sonrası eğitimimiz var bizim. Bak Molla Hüseyin Kur'an kursunda biz kayıt bekliyoruz bak. Molla Hüseyin Kur'an kursu Tokat'ımızın, erkek Kur'an kursu, İbn Kemal kız Kur'an kursu.
Herkes çocuklarını kayda göndersin. Dinini çocuk iyice öğrensin. Hafız olmasını biz niçin çocuğun istiyoruz? Çünkü bugün ezberlesin, yarın manasını öğrensin, yarın amel etsin. Biz çocuklara soruyoruz, sen cennet ekmek için ne yapmamız lazım? Namazlamamız lazım diye cevap verenler, oluşmamız lazım. Yeterli değil ki bu. Hafız olmamız diyor, bu da yeterli değil. Peki niye hafızlık yapıyoruz? Yarın manasını öğrensin diye. Yarın manasını öğreneceksin, bugün ezberleyeceksin. Yarın manasını, sonra bununla amel edeceksin. Hayatını Kur'an yapacaksın. Elini Kur'an eli yapacaksın. Bunun için bizi öğretiyor. Yaz Kur'an kurslarımız başladı. Bütün camilerimizde ve her yerde yaz Kur'an hocalarımız harıl harıl çalışıyorlar. Aman ha bundan gafil kalmayalım. Bir varımız yokumuz, bir tatilimiz var, tatile kaçalım falan demeyin.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özel

0: Zerili Eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 29'u kırmızı bültenle aranan firari toplam 54 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti 10 yıl sonra aydınlatılmış 8 kişi gözaltına alınmıştır açıklamasını yaptı. İzmir'de sağanak sırasında İnanç Öktemay ile Özge Ceren Deniz'in sokak ortasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında İSSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İSSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da bulunduğu 6 tutuksuz sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Heyet sanıkların kusur durumlarının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Kamuoyunda Yeni Doğan Çetesi davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran'da gerçekleştirilen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Spor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz, dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

Haftanın cuması başladı. Biz de bu cumanın tadını çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Günü güzelleştiren programınız bugün de 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda olacak. Ben Rania, mikrofon başındayım. Günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Siz de bize eşlik ederseniz bu 2 saat boyunca radyonuz açık olsun. Güzel bir cuma günü olsun.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim.

0: Dilim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bugün de işleri tamamladık mı? Cuma'yı da hafta sonuna ekleyebiliriz. O halde işleri bir an önce tamamlayalım. Günün geri kalan kısmını, Cuma'nın geri kalan kısmını hafta sonuna ekleyelim. Peki Cuma'nız keyifli olsun. Siz işleri tamamlarken biz nelerden bahsedeceğiz bakalım Cuma daha keyifli hale gelsin diye. Yürüyüş bandının aslında spor yapmak için keşfedilmediğinden bahsedeceğiz. Radyasyonu yok eden bitkilerden, deniz suyunun faydalarından, yüzümüzdeki çizgilerin her birinin anlamından bahsedeceğiz. Şehirdeki ağaçların çocuklar gibi bağışıklığı düşük olduğundan bahsedeceğiz misal. Kullandığımız otların, saplarının faydalarından bahsedeceğiz yazın. Klima kullanırken yaptığımız hatalardan bahsedeceğiz. Daha çok mevzu var konuşacağımız bugün de yine hayatın ritmi dopdolu. Yine en sevdiğiniz şarkılarla oldukça keyifli Bora Duran var sırada. Sana doğruyla bizi biraz eskilere götürecek ama vazgeçilmezler arasında hayatın ritminde.

Belli bir yaştan sonra sebze tüketiminin artması, belli bir yaştan sonra koyu yeşil yapraklı sebzelerin daha fazla tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. Evet, tüketiyoruz ama nasıl? Saplarıyla birlikte mi? Zira saplarını bazen çöpe atıyoruz. Maydanozun, dereotunun, nanenin, kişnişin saplarını çöpe atmayın. Aslında çorbaların asıl aromasını saplarıyla verebilirsiniz diyor ünlü şefler. Şefler her yerde bulabileceğimiz otları tamamıyla kullanıyorlar. Çünkü saplarının yapraklarından daha güçlü bir aromaya sahip olduğunu biliyorlar. Ben de bu küçük detayı hatırlatmış olayım ki sizler de kullanırken özellikle her şeyi değerlendirmek istiyorsanız bu detay da aklınızda olsun diyelim. Bazı detaylar aklımızda kalması gerekiyor ama bazen unutmamız gerekenleri unutmayıp hatırlamamız gerekenleri de hatırlayamıyoruz ne yazık ki.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Bir araştırma şehirde büyüyen çocukların alerjiye daha yatkın olduğunu ortaya çıkartmıştı. Amerika'da yapılan yeni bir araştırma da şehirlerdeki ağaçların ormandakilere göre küresel ısınma karşısında daha hassas olduğunu ortaya çıkartmış. Yani sonuç olarak şehir hayatı her canlıyı biraz daha dayanıksız hale getiriyor. Buradan bunu anlıyorum. Çünkü ağaçların iklim değişikliğine nasıl tepki vereceğini, sıcak şehirlerdeki ağaçlar üzerinden tahmin etmenin yanlış sonuçlar doğuracağını söyleyen uzmanlar, şehirlerin kırsal bölgelere göre 3-4 derece daha fazla ısınması sebebiyle iklim değişikliğinin ağaçları nasıl etkilediğini şehirdeki ağaçlardan anlayamadıklarını söylemişler. Daha çok etkileniyorlar iklim değişikliğinden, zira daha fazla ısıya maruz kalıyorlar. Çocuklar da, bizler de öyle. Doğal hayat içerisinde büyüyemedikleri için daha fazla alerjik reaksiyon gösterebiliyorlar, aklınızda olsun. Sonra belki de bu yılki taşınma planlarını, belki de hayallerinizi bir kez daha gözden geçirin.

2017 hitiydi Zinet Salih'in Yağmur'la Hayatın Ritminden kulaklarınızı ulaştı. Peki Zinet Salih cephesinden yeni bir şarkı haberi var. Müzik kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi kendisi. Tarzıyla, tavrıyla, hit şarkılarıyla yıllardır adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı, merakla beklenen yeni şarkısı yenidenle müzikseverlerin karşısına bir kez daha çıktı. Söz ve müziğinde Tamer Mustafa imzası var. Gökberk Çırakoğlu tarafından düzenlemesi yapıldı. Yeniden yazın dikkat çeken şarkılar arasında hatırlatmış olalım biz. Yağmur'la konuk ettik Zinet Salih'i. Yeni şarkı müjdesini verdik ve Grup Karma ile devam edelim. Bülent Özdemir şarkıları albümünden Hoşçakallı Hayatın Ritminde Olsunlar.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Bazen doğum günlerinden sonra, bazen sabah uyandığınızda yüzünüzde biraz daha fazla kırışık görüyorsunuz. Bazı zamanlarda yaş aldığımızı, daha fazla yaşlandığımızı hissediyoruz. Belki bir önceki senenin anılarına, fotoğraflarına bakarken, belki tesadüfen karşılaştığımız anlarda dostlarımız söylüyor. Yaşlanmışsın sen sanki, iyi misin? Eğer böyle hal hatır soran dostlarınız varsa şanslısınız, ama yüzümüzdeki o kırışıklıklar için endişe duymamıza gerek yok. Çünkü her birinin bir anlamı var aslında. Pek çoğumuz o kırışıklıklarla savaşmayı seçiyoruz, ama bana sorarsanız her biri ayrı bir hatıra, her biri ayrı bir yaşanmışlık taşıyor yüzümüzde. Misal, alın çizgileriniz belirginse eğer, büyük bir ihtimalle kaşları böyle yukarı doğru kaldırdığınız için, mimikleriniz de pekiştiği için biraz daha maceracı ve heyecanlı olduğunuzu anlatıyor. Kaz ayakları da sıklıkla içten gülen insanlarda biraz daha fazla. Baktığımda fotoğraflara kaz ayaklarım çoğalmış, ama neyse ki, demek ki geçen sene o kadar çok gülmüşüm ki o kaz ayakları çoğalmış diye düşünüyorum. Burun kanatlarında dudak kenarından aşağı doğru inen bir yol gibi oluşan o nazolabial kıvrımlarında daha güleç, daha iyimser, daha nazik insanlarda daha sıkça görüldüğünü söylüyorlar. Ama kaş arasındaki çizgiler öyle değil. Genelde kaşların çatılmasıyla oluşuyorlar. Eğer sinirli bir mizaca sahipseniz kaşların ortasında belirgin çizgiler olabilir hanımlar beyler. Bir de dudak çizgileri var. Onlar genelde böyle ıslık çalmak, öpücük yollamak, pipet kullanmak gibi durumlarda çoğalıyorlar. Çok da fazla değil, biraz da yaş alınca. Ama bol bol güldüğünüzde fark ettiyseniz geriliyorlar. Dolayısıyla bol bol gülümsemeye devam edin. Her birinin, her bir kırışın ayrı bir manası var. Manayı bilip de bakmak lazım diye düşünüyorum.

Belki tatilin tam ortasındasınız. Belki tatil bitti artık, bundan sonra çalışacaksınız. Belki de daha tatile çıkmadınız. Olur ya, deniz suyundan bahsedeceğim size. Daha tatile çıkmamış olanlar ya da tatilde olanlar için. Belki de küçük kaçamaklar yapıp deniz kıyısına kaçmak isteyenler için. Daha çok havuzdan ziyade ben denizi seviyorum. Çünkü deniz suyu faydalı. Saçı mesela köklerine kadar besliyormuş. Yaz aylarında sadece serinlemek için denize girmiyoruz. Tatilin tadını çıkartmak anlamına da geliyor. Aynı zamanda cilt ve saç bakım rutininize önemli katkılar sağlıyor diyor uzmanlar. Deniz suyu içinde bulunan magnezyum, potasyum, kalsiyum ve sülfat gibi mineraller cildin yüzeyindeki kirlerin ve fazla yağın uzaklaşmasına destek oluyor. Özellikle yaz aylarında artan terleme sebebiyle gözeneklerde biriken bu kalıntıların deniz suyuyla doğal şekilde arındığını söylüyorlar. Bu nedenle tatil dönüşünde cildiniz daha pürüzsüz, daha canlı gözükebilir hanımlar, beyler. İşte deniz suyunun hiç fark etmediğimiz faydalarından bir tanesi. Bir diğeri de tuz kristallerinin cildin yüzeyindeki ölü hücreleri uzaklaştırması. Yani bir nevi doğal peeling görevi görüyor deniz suyu. Aynı zamanda sivilcelere, akneye iyi geliyor. Saçlara da iyi geliyor. Çünkü deniz tuzu saç derisindeki fazla yağı da uzaklaştırıyor. Yağlanmaya eğilimli saçlar daha ferah hale geliyormuş. Aklınızda olsun. Fırsatınız olduğu vakit atlayıverin denizlere. Daha sağlıklı, daha güzel olduğunuzu fark edeceksiniz. Ne ararsak doğada var.

0: Saat 14. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler motorin fiyatlarını artırdı. Tokat'ta motorin litre fiyatı 71,58 TL'ye yükselirken zam sürücülerin bütçesini zorladı. AK Parti Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat'ın eğitim ve kültür altyapısını çağın gereksinimlerine uygun hale getirmek için projeleri hızlandırıyor, kütüphane yatırımlarını takip ediyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, NATO zirvesi sonuçlarını değerlendirirken, Yunan medyasını Türkiye'nin F-35 tedarik sürecini abartmak ve kararları dar bir bakış açısıyla ele almakla eleştirdi. Özgür Özel, baskın seçime karşı 3 aşamalı yol haritasını açıkladı. Bu plan kapsamında yedek parti stratejisi de yer alıyor. Açıklama Halk TV tarafından 4 saat önce duyuruldu. Diyarbakır Çermik'te 2016'da öldürülen Mehmet Emin Karaalp cinayeti sigara izmaritleri sayesinde çözüldü. Jandarma ve savcılık koordinasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı kararlılık mesajı verdi. Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik edecek dijital platform Rota Marifi erişimi açtı. Platform okul bilgileri, kontenjan ve puanları sunarak tercih danışmanı işlevi görüyor. Kapalı çarşıda kuyumcular ve sanal ödeme kuruluşları kullanılarak 40 milyar liralık kara para trafiği M80 adlı dijital altyapıyla yönetildi. 504 şüpheli paravan şirketler, döviz büroları ve kripto varlıklarla suç gelirlerini akladı. Spor. 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşılaşacak. İspanya gol yemeden ilerlerken Belçika güçlü hücumuyla dikkat çekiyor. Teknik direktörler maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı sonrası 20 yaşındaki kanat oyuncusu Asane Diao ile ilgileniyor. Diao, Como'da 20 maçta 2 gol 1 asist yaptı. Roma, Chelsea forması giyen Alejandro Garnacho için satın alma opsiyonsuz kiralama teklifinde

0: Düşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
1: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

Bazı bitkilerin yaşam alanlarımızda ruh halimizden hava kalitesine kadar pek çok şeyi temizlediğini söylüyorlar. Son yıllarda yapılan araştırmalarda bunu kanıtlamış, olumlu katkı sağlayabileceğini ortaya çıkartmış. Peki bakalım hangi bitkileri yetiştirmek lazım? Çünkü özellikle kaktüsten bahsediyorlar radyasyonu alma konusunda. Güçlü bilimsel kanıtlar bulunmasa da kaktüsün bulunduğu ortamda hem estetik bir görünüm ortaya çıkıyor hem de oldukça düşük bakım istemesi sayesinde kendi halinde yetişmesi sebebiyle de tercih ediliyor. Bir de üzerine televizyonlardan, bilgisayarlardan gelen radyasyonu emdiği öne sürülüyor. Kaktüs mutlaka evinizin bir köşesinde bulunmalı diyorlar. Daha önce hiç karşılaşmadım. Sinek kapan diye bir bitki varmış. Dünyanın, doğanın en ilginç bitkilerinden bir tanesi. Hareket eden böcekleri yakalayabilmesiyle dikkat çekiyormuş. Rastlarsanız onu da bahçenize ekmenizi tavsiye ediyorlar. Küçük böcekleri yakalayabiliyormuş. Lavanta ilk yılında düzenli sulama istese de

Bitkileri geliştikten sonra susuzluğa karşı da dayanıklı hale geliyor. Güneşi çok seven bir bitki olduğu için de bol ışık alan yerlerde daha sağlıklı büyüyor. Lavanta kokusuyla da hem ruhumuza hem de sağlığımıza iyi geliyor. Lavanta da evinizde bulunsun. Aloe vera'dan çok bahsettik. Onu şöyle bir üstünden geçeyim. Aloe vera da mutlaka bulunmalı. Paşa kılıcı da havayı temizlediği için, deve tabanı da havayı temizlediği için evinizin salonunda, bahçenizde, evinizde mutlaka bulunmalı diyorlar. Ruh halimize de iyi geliyormuş, haberiniz olsun.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
3: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var.
2: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi bazı cihazların, mesela bazı yiyeceklerin farklı amaçlarla üretildiğini öğrenince çok şaşırıyorum. Ketçap ilk önce ilaç olarak üretilmiş, eczanede satılmış mesela, bahsetmiştik. Yürüyüş bandı da ilk başlarda bir işkence aleti olarak üretilmiş. Günümüz koşullarında işkence çekiyoruz zaten ama yok. Yürüyüş yapamadığımız zamanlarda, çok sıcak ya da çok soğuk havalarda yürüyüş bandı gerçekten iyi geliyor. Fakat sağlıklı bir hayat için üzerinde saatler harcadığımız o cihazın bir zamanlar günde 10 saat zorla çalıştırılan insanların korkulu rüyası olduğunu muhtemelen siz de bilmiyordunuz. Ünlü yazar Oscar Wilde'ın bile ter döktüğü bu karanlık icadın ilginç bir tarihçesi var. İlk izlerini Roma dönemi, Roma İmparatorluğu döneminde rastlamışlar. Ağır yükleri kaldırmak için geleneksel vinçlerin yerine devasa tekerlekler inşa etmişler. Daha fazla ağırlığı kaldırabilmek için kullanmışlar. Tarlalarda hayvanların gücünden faydalanmışlar. Bu sayede tereyağı yayıklarından tahıl öğütme makinelerine kadar pek çok alet hayvan gücüyle çalıştırılabilir hale gelmiş bu cihazda. 1800'lü yıllarda ise İngiltere'de hapishanelerde mahkumları disipline etmek ve onların gücünden faydalanmak için tasarlanmış bu yürüyüş bantları. Günde 10 saate kadar süren bu eziyeti tarihin en bilinen isimlerinden Oscar Wilde da 2 yıllık mahkumiyeti sırasında tecrübe etmiş. Aslında yürüyüş bandı iyi işler içinde kullanılmış. Misal 1950'li yıllarda bir kardiyolog kalp rahatsızlığını teşhis edebilmek için cihazı tıbbi bir test aracına dönüştürmüş. Sonrasında spor salonlarının başlangıcı olmuş 1960'lı yıllardan sonra. Bizi zayıflattığını keşfetmişler. Yürüyüş yapmanın ne kadar önemli olduğunu da bence günümüzde keşfettik. Bu yüzden vakti zamanında bir işkence aleti olan yürüyüş bandı artık günümüz koşullarında bize sağlık getiriyor. Şimdiki amacına uygun kullanmakta fayda var diyelim. We'll be right back.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

için tabii yaz sıcaklarında en sevdiğimiz şey ne? Klimalı ortamlar. Ama evlerde, iş yerlerinde, hatta arabalarda klima kullanımı her geçen gün artarken, serinlemeye çalışırken bazı hatalar yaptığımızı söylüyor uzmanlar. Kas ve eklem ağrılarından solunum yolu enfeksiyonlarına kadar pek çok sağlık soruna davetiye çıkartıyor olabiliriz. Peki ne yapmak lazım klima kullanırken? Doğrudan yüzünüze klimayı çevirmemek gerekiyor. Aynı zamanda bakımı yapılmayan klimalarında enfeksiyon riskinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Mutlaka her yıl klima bakımı yaptırmanız gerekir. Unutmayın, soğuk havayı direkt üzerinize çevirmeyin, yukarıya ya da yanlara doğru çevirmenin en doğru yöntem olduğunu söylüyorlar. Yani ortam serinleyecek, direkt üstünüze çevirmeyeceksiniz. Yaptığımız hatalardan biri bu, biri de klimayı temizletmemek. Aman, sağlıklı olmak, enfeksiyon kapmamak için klimanızı her yıl mutlaka temizletmeyi ihmal etmeyin diye ben de bir kez daha hatırlatmış olayım bu sıcak cuma gününde.

Ayşe Hatun Önal'ı bu kez efsaneyle konuk ettik hayatın ritminde. Peki Aleyna Tilki de devam edeceğiz birazdan iyi müziği. Çocuk yaşta müzik kariyerine adım atarak adını milyonlara duyuran Aleyna Tilki kariyerinin 10. yılını sahnede kutladı. Geçtiğimiz Haziran ayında büyük bir konser verdi. 13 milyon liralık şovuyla da hayran bıraktı biliyorsunuz. 10. sanat yılını kutlamış oldu. Geçtiğimiz günlerde de tatilden pozlar paylaştı. Aynı zamanda paylaştığı tatil fotoğraflarının altına yeni albüm müjdesini de verdi. Londra, Ibiza, arkadaşlar, tatil ve aynı anda yeni İngilizce albüme başlama heyecanı notunu düştü Aleyna Tilki. Yeni İngilizce albümünün hazırlıklarına devam ederken biz Ayrı Gitme ile konuk edelim hayatın ritminde.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Hafta sonuna göz kırpan Cuma'nın tadını çıkartmak için bugün de 2 saati birlikte paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Merak etmeyin, gün güzel devam edecek. Sevdiğiniz şarkılarla keyifle devam edecek. Siz yeter ki radyonuzun sesini kısmayın. Hayatın ritmi şimdilik sona eriyor ama pazartesi görüşeceğiz. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Sevdiklerinizle bir arada mutlu mesut, keyifli bir hafta sonu olsun. Radyonuz açık olsun. Pazartesi yine hayatın ritminde buluşalım. Hoşça kalın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da cevaplandıracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram sukunk ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.
2: Spor.
1: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz, dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: maxime musique.
1: Radio Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo yine seni severdim.
1: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
3: 4 numarada Edis, yalancı şahidim.
1: 4 numara.
4: Yalancı şahidim bir ay benim.
3: Tantaşçı gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: Sezen Aksu aşk dansı 2 numarada.
1: 2 numara.
4: Umurumda mı dünya batsa da.
3: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim, haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
4: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
3: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle de kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 16.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi milli patates çeşitlerini çoğaltmak için yıllık 50 ton sertifikalı tohumluk patates üretecek yeni mini yumru tesisi kurdu. Tokat Belediyesi, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nın talebiyle jet yıkama aracıyla 1800 yıllık Ayvaz suyu ve çevresindeki tarihi alanları temizledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Ryanair uçağı havalandıktan sonra motor parçası kabin camını kırdı, ani basınç değişimi yaşandı. Bir yolcu dışarı savruldu ancak eşi son anda kurtardı. Uçak acil iniş yaparak yolcu hastaneye kaldırıldı. ABD'de 8 kişilik terör örgütü, Trump, Netanyahu ve Elon Musk'ı hedef alan suikast planı hazırladı. Bombalı dronlar ve keskin nişancılarla düzenlenecek saldırı UFC organizasyonunda gerçekleşecekti. Zanlılar yakalandı, dava sürüyor. Diyarbakır Çermik'te 2016'da öldürülen Mehmet Emin Karaalp cinayeti sigara izmaritleri sayesinde çözüldü. Jandarma ve savcılık ekipleri DNA ve iletişim kayıtlarıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adalet Bakanı kararlılık vurguladı. Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini 3. bir ülkeye devretmek için Rusya'nın onayını istiyor. Bu adım, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının satın alınmasının önünü açabilir ve ilişkileri iyileştirebilir. Kapalı çarşıda kuyumcular ve sanal ödeme kuruluşları kullanılarak 40 milyar liralık kara para trafiği M80 adlı dijital altyapıyla yönetildi. 504 şüpheli paravan şirketler, döviz büroları ve kripto varlıklarla suç gelirlerini akladı.
1: Spor.
2: Manchester City forması giyen Omar Marmoush, Premier Lig'de kalmak istiyor. Tottenham'ın ilgisi sürerken kariyerine İngiltere'de devam etmeyi planlıyor. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, herkes için tenis vizyonuyla turnuvalar düzenleyerek tenisin yaygınlaşmasını ve fırsat eşitliğini destekliyor. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşarken Aubameyang transferi için umutlu. Takım, fiziksel kamp hazırlıklarını sürdürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 99 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 27 derece olarak kaydedilecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 32.
2: Saat 17.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Komisyon bu hafta Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarından yetkililerle sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler milletvekillerinin sorularını da cevaplandıracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. İçişleri Bakanlığı Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram sukunk ele geçirildiğini, iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek.
2: Spor.
1: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Japonya'nın Osaka kentinde mücadelede ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Milliler Japonya etabındaki 3. maçında yarın saat 13.20'de Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 2-0'lık skorla Fransa oldu. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, algoritmanın doğru bir terzi dikim pozisyonundan geçirilmesinden dolayı bütün kulüplerimize, Kulüpler Birliği'ne ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Bu sene fikstürün çok konuşulmadığı, adil rekabetin sahaya yansıdığı, başarının ve performansın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz, dedi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.225 lira 16 kuruş, Amerikan doları 46 lira 95 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş, sterlin 63 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.222 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.105 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler,

0: başladı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

0: çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi milli patates çeşitlerini çoğaltmak için yıllık 50 ton sertifikalı tohumluk patates üretecek yeni mini yumru tesisi kurdu. Tokat Belediyesi, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nın talebiyle jet yıkama aracıyla 1800 yıllık Ayvaz suyu ve çevresindeki tarihi alanları temizledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla yeniden gözaltına alındı. Karslı'nın tahliyesi önceki duruşmada gerçekleşmişti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin elindeki S-400 füze savunma sistemlerinin 3. tarafa satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü, konunun teknik verilerin gizliliği nedeniyle hassas olduğunu açıkladı. Beylikdüzü'nde yol verme tartışmasında otomobildeki kadın yolcu araçtan inerek kamyon şoförüyle tartıştı. Kadına 180 bin lira, kamyon şoförüne ise 2719 lira ceza kesildi, adli işlem başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde subayların vatanına bağlı, donanımlı ve sorumluluk sahibi olduğunu belirterek yapay zekanın savunmadaki önemine vurgu yaptı. Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsü Aydın Y ile yolcu Mehmet Hadiye, ara yoldan ana caddeye çıkan otomobili arkadan çarparak havada taklalar attı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mehmet Hadiye ağır durumda. Spor. Fenerbahçe Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antony Musaba, teknik direktör İsmail Kartal ve Dirk Kuyt ile uyumlu çalışıyor, şampiyonluk hedefliyor. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Tarık Biberovic, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri birinci turunda namağlup performansıyla en iyi 5 oyuncu arasında yer aldı. Jose Mourinho Real Madrid'e 3 yıllık sözleşmeyle döndü. Portekizli teknik adam kulüp tesislerinde fotoğraf paylaşarak yeni dönemini başlattı. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 99 kuruştan, gram altınsa 6270 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli, en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Yozgat'ta yarın hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 27 derece olarak kaydedilecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

ağlarsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Yaklaş bir tanem. Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
1: Bölgenin en iyisi.
2: Reklam.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel. Zamansız şıklık, modern dokunuş.
5: Böyle de kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Yeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımız da hizmetinizdeyiz.

0: Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, günün bütün güzelliklerini sanat müziği eserlerimizle harmanladığımız Şarkılar Bizi Söyler programında bir kurtuluş çalışması ağırladık. Muhabbet bağına girdim bu gece dedi sanatçımız ve program Şevval Sam'la devam ediyor.

sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, program birlikteliğimiz içerisinde paylaşmış olduğumuz güzel bir Muazzez Ersoy eseriydi. Nostalji serilerinden seçtik bu güzel çalışmamızı ve devam ediyoruz. Yıllar yıllar öncesinde Zeki Müren yorumundan dinlemeye alışkın olduğumuz güzel bir eser geliyor. Gözlerin doğuyor gecelerime, bu kez başka bir isimden paylaşıyoruz bu güzel şarkımızı.

0: Reklam. Sabri Özel Tokat mağazası sizleri bekliyor. Erkek giyiminin lider mağazası Sabri Özel'de tişörtler, keten ve klasik gömlekler, trikolar, şortlar, pantolonlar, takım elbiseler, damat adaylarına özel smokinler ve damatlıklar sizleri bekliyor. Gördüğünüzde vazgeçemeyecek, seçim yaparken zorlanacaksınız. Temmuz ayına özel kampanyamızla tüm ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda net %40 indirim fırsatı sunuyoruz. Buyurun, konuğumuz olun. Ayrıcalıkları siz de keşfedin. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda Hacivat Karagöz Köftecisi'nin karşısındayız. Sabri Özel, zamansız şıklık, modern dokunuş.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel, evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde! 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji, Sinerji, Sinerji, Sinerji.
4: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Efendim Şarkılar Bizi Söyler programı paylaşılan dostluk ve muhabbet demiyle sizlerle olmaya devam ediyor. Bir Hicaz eser ağırlayacağız program birlikteliğimiz içerisinde. Bestesi Saadettin Kaynağı ait güzel bir çalışma. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım diyor sanatçı.

Sevgili dostlarımız, günün her anında her yerde radyomuz kesintisiz bir halde yanı başınızda olmaya devam ediyor efendim. Sizler bizleri takip ederken aynı zamanda programa da eşlik ediyorsunuz. Bizler de şu dakikalarda bulunduğunuz ortamları neşelendirecek keyifli bir karciğer eserle devam ettirelim programı. Adnan Şense seslendiriyor bu güzel eserimizi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teşekkürler ediyoruz sabırla dinleyen sevgili dinleyicilerimize. Hepinize mutlu ve güzel bir gün temenni ediyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Sektörlerde hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356-716-1516-0540-650-4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356-716-1516-0540-650-4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah Yanar Döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.